0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

yıllardan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bir şey.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
1: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özkan'ı ile sosyal hayat.
2: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
3: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Aksi. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkümaz frekanslarında. Amacımız, gayretimiz yine güne güzel bir başlangıç yapabilmek. Sonra da güzelce uğurlayabilmek inşallah. Tabii bu sessiz asla olmaz. O yüzden sizlerle beraber sesim Türkiye'de ve dünyada her nereye ulaşıyorsa her birinize yürekten sevgiler selamlar olsun. Güne başlarken yine geçmişten günümüze en sevilen şarkıları dinleyeceğiz. Hani tabiri caizse salla sallanır derler ya. Heh, hadi bir deneyelim. Bir deneyelim bence. Bence yaparız. İş yolunda olan dinleyicilerimize, okul yolunda olan sevgili kaptanlarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, herkese günaydın.

enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
12: Reklam.
13: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
14: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
15: Emtia piyasalarında ABD'nin istihdam verisi sonrası satış baskısı yaşandı. ABD, Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi 172.000 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Söz konusu verinin ardından Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli hareket edebileceğine yönelik fiyatlamalar güçlendi. Dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,5 seviyesinin üzerine çıktı. Küresel pay piyasalarında da haftanın son işlem gününde satış baskısı öne çıkarken yatırımcılar odağı Fed'in gelecek dönemde vereceği para politikası mesajlarına çevrildi.
14: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
16: Canlı yayınlarımızı Turkuaz Radyo

0: Hadi şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım programımızın ilk dakikalarında. Bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Leyla İstanbul'da bizleri dinliyor şu an. Çok enerjik değilim ama seninle birlikte, radyomuzla birlikte enerjimiz tavan yapacak demiş. Tabii ki, tabii ki.
1: Günaydın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, çokça tebessümlü, güzel bir gün olsun.
0: İnşallah.
1: Sabah güneşimiz, güzel bir yayın dinliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bir şey söyleyeyim, senin bu enerjik olmadığın halin mi? Oho, maşallah sana. Bir de enerjik olsan. Ol da tabii ki. Hoş geldin aramıza. Şanlıurfa Çamdere ve İncil Öğretmen Servisindeyiz. Öğretmenlerimize de, Ali Kaptanımıza da selam olsun. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de bizlerle. Nezahat Deniz'de aramızda. Fevzi Kaptanımız bu sabah da Gaziantep'te bizlerle. Bu ana ortak olan dinleyicilerimizden İzmir'den çok güzel bir günaydın ulaştı. Yolumuz uzun, keyifle dinleyip duracağız siz dedi Hasan. O zaman o güzel yolculuk daha da güzel olsun, sıradaki şarkılar daha da güzelleştirsin. Serkan Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber günaydınlar. Durum bildiriyor. Hava açık Kahramanmaraş'ta, 25 derece Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu, gidişli gelişi 130 yoğunluklu. Ve bir de ortalama hızda 80-82 kilometre arasıymış Serkan. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yine Şanlıurfa'da Afyonkarahisar'a Hasan Çağrı'ya selam olsun dedi Halil Ulubey'de. Ulaştırdık efendim. Güzel bir salı sabahından, İstanbul'dan günaydınlarıyla sizi Türkiye'den dinliyorum. Çok mutluyum diyerek Fatma aramızda. Oley! Oley! Hoş geldin!

0: Günaydın Uğurcuğum, iyi yayınlar.
1: Günaydın.
0: Aydın'dan Yeşim ben.
1: Hoş geldin.
0: Şu an kahvaltı hazırlığı yaparken dinliyorum seni. Kızım okula yolcu edeceğim. Gül öğretmenimin dediği gibi ömrünüzden geçen gönlünüze yazılsın. Sevgilerimle Gül öğretmenim.
1: Ay Yeşim bak kim var hemen senden sonra, ne güzel oldu bu.
2: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize huzurlu, bol kazançlı, sağlıklı günler dilerim. Kazancınızın bir tanesi 1000 tane olsun. Rabbim borçlu olan kardeşlerimin hepsinin borçlarını ödettirmeyi en kısa zamanda nasip etsin inşallah.
1: Amin.
2: Rabbim her türlü kötülükten hepinizi korusun. Okula giden öğretmen ve öğrencilerimizin başarıları daimi olsun. İnşallah. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz ve kazasız, belasız, hayırlı, uğurlu yolculukları olsun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. En yürekten amin diyerek o güzel dualarınıza. Çok şükür bu sabahta şahit olduk. Sizin için de şahane bir gün diliyoruz. Mehmet Ali de Batman da bizlerle beraber günaydınlar. En güzel şarkılar şu an beraber işe gittiğim, canımdan çok sevdiğim eşim Zeliha Yakar için ve diyetisyen Sena Hanım'a gelsin demiş Şevket. Bizden de hepinize selam olsun. Günümüzün sohbet konusunu paylaşabiliriz. Yapmak isteyip de yapılamayanlar. Nedir hocam? Yapmak isteyip de yapamadığınız neler var? 505 188 30 çift 0 mesaj attım.

enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.

de kaçırmayın. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuanı.

0: olan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Setur Yaz Show! Güneş zirvede Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
2: Setur. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım.net, Sigortam.net.
6: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3... Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Reklam.
10: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
11: Haberler, faydalı bilgiler, yol ve hava durumları. Seni güne en güzel şekilde hazırlayan program.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira bazı illerimizde sağanak yağışın etkili olacağına ama diğer yerlerde sıcak hava uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geldi sevgili dinleyenler. Bugün Akdeniz'in daha çok iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği duyuruldu sevgili dinleyenler. Ama tabii ki yer yer ülkemiz genelinde parçalı, çok bulutlu bir hava hakim olabiliyor. Dediğimiz gibi Akdeniz'in iç kesimlerinde bir de Afyonkarahisar'a bugüne dair dikkat çekiliyor uzmanlar tarafından. Ama biz nerede olursak olalım havanın durumunu da bulunduğumuz ilçe bazlı kontrol etmeyi ihmal etmeyelim.

0: Bir reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakası.

0: anda %67'lerde oldukça yoğun bir trafikle İstanbullular bugüne de başladı. E5 üzerinde Cevizli Bağ'da yan yolda Topkapı yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde yine İncirli Şirinevler yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi Maslak yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Umarım ciddi bir durum yoktur. Bir de yolda hazır bulunan dinleyicilerimiz için bir şey sormak istiyorum. Sabah trafiği mi daha stresli, akşam trafiği mi daha stresli? Yollardaki bütün dinleyicilerimize tabii ki iyi yolculuklar.
1: Arayıp

0: Merhaba Uğur abi, ben Siirt'ten Zerya.
1: Hoş geldin. Ben
0: kardeşimle birlikte sizi dinliyoruz. Hmm. Benim en çok yapmak istediğim uçmak ama bu mümkün değil. Günaydın.
1: Günaydın Zerya. Bence mümkün. Yani alternatif uçuş yöntemleri var. Bence de yaparsın. Hoş geldin.
2: Merhaba Uğur abi. Ben Ahmet Metin. Ankara'dan sizi dinliyorum. İyi ki varsınız. Günaydın.
1: Günaydın. Enerjine sağlık. İyi ki sen de varsın. Hoş geldin.
3: Ben Gaziantep'te Şevket Yakar. Sıradaki en güzel şarkılar çok değerli. Gül öğretmenimize gelsin. Gerçekten sabahleyin işe giderken onun sesini duymadan, onun dualarını dinlemeden arabada inmiyoruz.
1: Ay maşallah.
3: Allah kendine bin defa razı olsun.
1: Amin. Şevket, çok teşekkür ederim. Yani Allah sağlıklı saati güzel günler nasip etsin. Gül öğretmenimizin o dualarını bizden eksik etmesin. Çok ama çok güzel geliyor. Çok iyi geliyor. Sabah yoklaması yapıldı sanırım. Osmaniye'den İsmail de bizlerle berabermiş. Günaydın, hoş geldin. Devam ediyoruz yapmaya. Konya Ereğli'den kucak dolusu sevgileriyle Senem bizlerle. Heyecanlı bir hafta içindeyiz. Cumartesi kızım LGS sınavına girecek. Sınava girecek tüm öğrencilerimize çokça başarılar diliyoruz. İnşallah emeklerinin karşılıklarını çok güzel bir şekilde alırlar. Ama en önemlisi tabii ki ailelerin ne olursa olsun, ama ne olursa olsun, onların yanında olması en güzel kazanımdır. Başarılar diliyoruz şimdiden de.

0: şu an. Ereğli'de Beren'le babası Burhan'la bizleri dinliyoruz. Tabii ki Beren okula, babası işe gidiyor. Beren için de o zaman çok güzel bir günaydın mesajını gönderelim. Çok güzel bir okul günü olsun. Hoş geldin sen de aramıza. Günümüzün sohbet konusu sevgili dinleyenler. Yapmak isteyip de yapılamayanlar dedik. 505-188-30-0 mesaj attığımız kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
2: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçim.

0: Adaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
10: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Yine merhabada ilk saatimizi önemli gelişmelerle uğurlayalım sevgili dinleyenler. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalışılan öğrenci affı düzenlemesinde sona gelindi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren ve yüksek öğretimle ilişkiyi kesilenlere üniversite kapılarını yeniden açan yasa teklifi köklü değişiklikler ve geniş bir kapsamla düzenleniyor. Ve sadece okula dönüş değil, bölüm değiştirme ve yatay geçiş gibi pek çok imkanı da beraberinde sunuluyormuş. Gelişmeleri takip edeceğiz. İstanbul Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirilen denetimde tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği tespit edildi ve bunun üzerine işletmeye 274 bin lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı biliyorsunuz bu konuyla alakalı daha önce uyarıda bulunmuştu. Restoran ve benzeri işletmelerde tüketicilerden servis ücreti adı altında ek ücret tahsil edilmesine yönelik denetimlerinin de aralıksız devam ettiğini açıkladı. Ve Dünya Kupası hazırlıkları sürerken Amerikalı futbol takımımız Arizona'daki ilk idmanını 3000 taraftarın önünde yaptı. Şahane bir görseldi. İnşallah maçta da daha da güzellerine şahit oluruz. Yalan olmaz.

Radyo Türk Vazdesiniz. Ben Uğurlu Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla ve sorunsuzca geçen güzel bir salı günü olsun. Bu saatimize Vahit'le başlıyoruz. Ankara'da şu an bizleri dinliyor. Günaydın, hoş geldin. Yusuf Balıkçı Kahramanmaraş'ta bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Vallahi bir soru sormuştum ya. Sizce sabah trafiği mi daha stresli, akşam trafiği mi? Yani sabah trafiği de, akşam trafiği de aynı. Al beni bir öteki de diyor. Günaydınlar, hoş geldinlerimize. Serap Antalya'da bizlerle beraber. Ferhat Mersin'de bizleri dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Nazar, Adana'da bizlerle beraber olan dinleyicilerimizden. Yaz gelmeden 100 kitap okursanız size Ege turu söz dediğim için yavrularım kitap kurdu oldular. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Bir şey söyleyeyim, maşallah. Maşallah, çok güzel. Yani çok güzel de bir hani tetikleyici de bir ödül olmuş. Yaz gelmeden 100 kitap okuyunca Ege turu sözü. Hadi inşallah keyifli okumalar olsun. Eminim onu başaracaklar. Keyifli de gezmeler olsun şimdiden. Sohbet konumuz da yapmak isteyip de yapılamayanlar.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Erciyes.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.
0: Bana

10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: de kaçırmayın.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun tamamladığı rapor, ağır suçlarda yaş indiriminin sınırlandırılması, suça karışan çocukların ebeveynlerine de 2 ila 5 yıl hapis cezası verilmesi ve dijital mecralarda suç ve çeteleşmeyi özendiren içeriklerin özel suç kapsamına alınması istendi sevgili dinleyenler. 18 yaş altına ağır cezalar bu çalışmayla da yolda olduğunu gösteriyor. Suça karışan çocukların da ebeveynlerine 2 ila 5 yıl hapis cezası verilmesi. Yine dijital mecralarda da suçla çeteleşmeyi özendiren içeriklerin özel suç kapsamına alınması istendi. Dünyaca ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Gazze'de yaşanan insani krize ve dünya genelinde devam eden çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ve insanlığın önemli bir sınav verdiğini belirterek, aynı zamanda da bu vahşet karşısında nasıl sessiz kalabiliyoruz sorusunu sordu.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 oranında devam ederken bu oran Anadolu yakasında %76'larda sevgili dinleyenler. O3 Sağmalcılar Viyadüğü Vatan Caddesi yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Haliç, E5 üzerinde Haliç Yan Köprü Otakçılar yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası var ve bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi bir durum yoktur. E5 üzerinde Merter İncirli yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Hadımköy İstanbul Caddesi Ömerli yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Saatlerimiz 8.26 olmuşken sesimizin ulaştığı herkese bir kere daha günaydın mesajımızı gönderelim. Şu an bizi dinleyenler arasında oğlu Mehmet Çağan'la birlikte Ahmet de var İskenderun'da şu an. İkisine de sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir okul günü olsun.
1: Uğur Bey günaydın. Selamlar, saygılar İzmir'den.
0: Günaydın.
1: Şu an Karşıyaka'nın en güzel kızı, canım kızım Bilge Cemre ile okula gidiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Herkese çok selamlar. İyi haftalar olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizden de sizlere çokça sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir okul günü olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Antalya'da da Özkan eşi Leyla ile işe giderken bizleri dinliyormuş. O zaman bugün bütün şarkılar bize gelsin mesajıyla da onlara armağan edelim. Hoş geldiniz. Kübra Ankara'da bizleri dinliyor şu an. Günaydınlar. Oğlumun adı şu günaydın Uğur diyor. Oy. Ona da çok sevgiler, selamlar olsun. Ve Hilay, mutlu sabahlar dilekleriyle Akçakoca'da bizlerle. Yapmak isteyip de yapamadıklarım o kadar çok ki sıralayamadım demiş. O zaman bence bir sıraya koyalım. Başlayalım yapmaya. Hiçbir şey için geç değil bence. Yapmak isteyip de yapılamayanlar sohbet konumuz. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Akdeniz'in iç kesimlerinde, Ege bölgesinin bazı yerlerinde yine ve Afyonkarahisar özelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini paylaşabiliriz. Tabii Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde mevsim hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Ceylan Pınar'dan Şükran ben.
1: Günaydın.
0: Kızlarım Eslem ve Ebrar'la birlikte okula gidiyoruz. Herkese günaydın. Çok, İyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Güzel bir okul günü olsun. Hoş geldiniz.
2: Uğur günaydın. Sabahımın ışığısın. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kayseri'den Hülya.
1: Çok teşekkür ederim. Çokça sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz.
3: Merhaba, ben Kayseri'den Defne. Şu an okula gidiyorum. Buradan anneannem bu radyoyu dinliyor. Anneanneme selam söylüyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ama şimdi anneanne nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Maşallah sana. Maşallah size ya. İyi ki varsınız. Ve herkese günaydın dilekleriyle Serpil de bizlerle beraber. Tatil bitti, dönüş başladı. Kızlarım Sena ve Sümeyye için gelsin sıradaki şarkılar. Şimdiden onları da çok özledim demiş. Yani bir daha olur, ne olacak? Daha yaz yeni başlıyor. Neden olmasın? Yapmak isteyip de yapılamayanlar günümüzün de sohbet konusuydu. 505 188 30 çift 0 mesaj attım.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimuma özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Öğreneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj
3: Shop'u ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Eğer temiz ve güzel bir kalbiniz varsa bu dışınıza yansır. Fakat kararmış, herkesin kötülüğünü isteyen, kıskanç biriyseniz kalbinizin kötülüğü yine yüzünüze yansır. Ve dünyalar güzel olsanız bile kalbinizin karanlığı güzelliğinize gölge düşürecektir. Ne kadar güzel bir anlatım, sade ve öz. Kalp güzelliğimiz olsun ve daim olsun.

0: Radyo Türk Vazitesi'niz, ben Uğur'la güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, stressiz geçen, mutlulukla ve huzurla geçen güzel bir salı günü olsun. Bunun bazıları da bizim elimizde ya. Mesela yüzünüzü güldürecek, tebessüm ettirecek bir şeyle güne başlamak. Radyo Türk Vazitesi'yle başlamak zaten de, onun yanında mesela bir kahveyle, bir çayla, ne bileyim, sevdiğiniz bir şeyle bir adım atalım. Gerisi gelir inşallah.
1: Günaydın herkese. Kardeşimi okula bıraktık. İyi yayınlar.
0: Oy maşallah sana. Günaydın. Hoş geldin aramıza. Mira. Yeşim, annesi Yeşim'le beraber İskenderun'da bizlerleler. Bugün Kayseri Meydan'dan günaydın demiş Emel de. Bizden de çokça sevgiler, selamlar, hoş geldin. Osmaniye'ye de gidiyoruz. Hatice orada bizleri dinliyor. Yalnız da değil, ailece kahvaltı yapıyoruz ve sizin eşinizle. Bütün şarkılarda aileme ve gurbette görev yapan abime Süleyman Gıdık'a gelsin mesajını göndermiş. İnşallah en kısa zamanda da onun da sizinle beraber olduğu kahvaltı masasının o güzelliğine şahit oluruz. Afiyet olsun. Çokça da selam olsun. Nisa, günaydın. Bugün sizinle beraber güne başladık ve sıradaki şarkılara talip olmaya da aranızdayız. O zaman olsun tabii ki, açalım sesi. Açalım. Yapmak isteyip de yapılamayanlardı. Sohbet konumuz, bunu da hatırlatalım.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 8

0: indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Reklam.
5: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Brent petrolün varil fiyatı son işlem günü olan 5 Haziran'daki 93,09 dolarlık kapanış seviyesiyle saldırı öncesine kıyasla %28,4'lük artış kaydetti. Mevcut tabloda petrol piyasasının haber akışına yüksek duyarlılığını korurken jeopolitik risk priminin tamamen silinmediği görülüyor. Çatışmanın seyri ve diplomatik gelişmelerin ise fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: Canlı yayınlarımızı

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ettiğimizde öğrenci affında sona gelindi sevgili dinleyenler. Kapsam genişliyor. Uzun zamandır yapılan çalışma sonunda düzenleme de sona gelindi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren ve yüksek öğretimle ilişiği kesilenlere üniversite kapılarını yeniden açan yasa teklifi köklü değişiklikler ve geniş bir kapsam içeriyor. Düzenlemeyle sadece okula dönüş değil, bölüm değiştirme ve yatay geçiş gibi de pek çok imkan da beraberinde sunuluyor. Bunu da ilgili dinleyicilerimize paylaşmış olalım. İstanbul Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirilen denetimde tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği tespit edildi. Bunun üzerine işletmeye 274 bin para cezası uygulandı. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı restoran ve benzeri işletmelerde tüketicilerden servis ücreti adı altında ek ücret tahsil edilmesine yönelik de denetimlerin aralıksız devam ettiğini açıkladı. Servis ücreti konusunda da yine bu anlamda da örnek teşkil edecektir umarım. Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren amili futbol takımımız da Arizona'daki ilk idmanını 3000 taraftarın önünde yaptı. Önemli bir destekti bu. Sadece orada olan değil, aslında milyonların da onlarla beraber olduğunu hissettiren 3000 taraftarımıza da teşekkür ederiz. Az kaldı, 2 gün kaldı. Heyecan dorukta. İnşallah çok güzel bir müsabaka olacak. Milli takımımızda şimdiden başarılar diliyoruz. Hayat.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Seferköy Çobançeşme yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Ataköy Bakırköy yönünde sahil yolunda orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı orada da. Yine E5 üzerinde Haramidere Ambarlı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısını paylaşalım. Bir şerit trafiğe kapalı. Öte yandan Ankara trafiğinde ise %80'lerde bir trafik yoğunluğunda Sanayi Bulvarı Ümitköy yönü 1. köprüde bir kaza uyarısı var. Angora Bulvarı Hastane yönünde sol lambalarda da yine bir kaza uyarısı söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın.
1: Bal Zeynep, biliyor musun? Bugün okulla pikniğe gideceğiz. Önce eğleneceğiz, sonra kitap okuyacağız. Sonra da çöplerimizi yere atmayıp eve döneceğiz. Yine uğurla başla, mutlu kal. Günaydın, dın dın dın, seni seviyorum, iyi yayınlar.
0: Ya çok teşekkür ederiz. Zeynep, ne kadar güzel bir etkinlik olacakmış. Pikniğe gidilecek, kitaplar okunacak, çöpler de asla atılmadan toplu bir şekilde öğretmeninizin yönlendirdiği yere atılacak. Muhteşem. Ya keşke ben de olsaydım orada. Sizin için çok güzel geçmesini diliyoruz tabii. Polatlı'da Ayşe de biz.

Lale torunu Eylül'ün. Bugün Eylül Adan'ın doğum günüymüş. Anneannesinin, anne babasının da evlilik yıl dönümü. Oo maşallah. O zaman bol kutlamalı bir gün desenize bugün. Eylül Ada iyi ki doğmuş. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yaşı olsun. Anne babasının evlilik yıl dönümleri de kutlu olsun. Nice nice yıllara inşallah. Oh, şahane ya. Fatma diyor ki yapmak istediğim mesela tır ehliyeti alıp uzun yola çıkmak. Kafayı boşaltıp radyoyu açıp şarkılara eşlik ederek yolculuk yapmak. Tek başıma uzun yol yapmayı severim demiş ama tır ehliyeti. Tır sürerek. Şahane. İyiymiş. Vallahi inşallah yaparsın Fatma. Yapmak isteyip de yapılamayanlar. Sohbet konumuz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor.

0: haydi geleceğim diyor sanatçı. Şimdi tutarsın.
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama İç Ege'de, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun daha çok güneybatısında, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağışlı geçeceği tahminlerde arasında olduğunu paylaşalım. Kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. O yüzden tedbirli olmak önemli.

0: bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun tamamladığı rapor, ağır suçlarda yaş indiriminin sınırlandırılması, suça karışan çocukların ebeveynlerine de 2 ila 5 yıl hapis cezası verilmesi sevgilenir ve dijital mecralarda suçla çeteleşmeyi özendiren içeriklerin özel suç kapsamına alınması istendi. Önemli bir rapordu. Uzun soluklu da bir çalışma, titizlikle çalışma gerektiren bir konu. 18 yaş altına ağır ceza yolda. Sadece o suça karışan çocukların değil de onların ebeveynlerine de 2 ila 5 yıl hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Gelişmeleri de takip edeceğiz. Bizleri dinleyenler arasında Şükran vardır. Aydın'da eşi Tayfun'la beraber tüm ailesine ve dostlarına sevgilerimizi gönderelim. Antalya'dan sevgileriyle Fatma aramızdaydı. Yine bizleri dinleyenler arasında Hacı Gültekin de vardı. Afyonkarahisar'da. Adıyamanlı Hacı. Günaydın, hoş geldin. Yüreğine sağlık. Senin için de güzel bir gün diliyoruz. Aynı zamanda Jale, o da yine aynı zamanda kocası Mali ile berabermiş. Ona armağan ediyor sıradaki şarkıları. Bizleri dinliyorlar. Hepsine sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Bankacıyız.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.

0: göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık. Umran
3: Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
5: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Kırıkkale'de Elif Naz bizlerdeydi. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. 11 gün kaldı ve benim yapmak isteyip yapamadığım, dilediğim kadar uyumak demiş. Çok az kaldı Elif, sık dişini. İnşallah bu 11 günde çok verimli, çok güzel geçirir. Çok güzel bir sonuç alırsın. Ondan sonra dilediğin kadar dinlenir, uyursun. Şimdiden sana ve senin gibi emek veren tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Evet sevgili dinleyenler, Ortek Akübe

emekleriyle, özverileriyle sınavlarına çalışan, yaklaşan sınavlara hazırlık yapan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sizin de işlerinizde bereketli günler diliyoruz. Kısacık zamanımıza keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 9'da tekrar buluşacağız Uğur'la Işık'ında. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber merhaba demek adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla telefonda görüştü. Görüşmede, karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'le

0: görüştü. Kabul'de Türkiye-Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Hava sıcaklıkları bu haftada yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar Ankara'da 28-29, İstanbul'da 27-29, İzmir'de ise 32-33 derecelere kadar çıkacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şok olmasaydı enflasyonun bu sene %20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Savaşın enflasyona 5 puanlık etkisi oldu dedi. LGS adayları nasıl beslenmeli? Uzmanlar sınav sabahı yapılacak dengeli bir kahvaltının odaklanmayı artırdığını vurgularken tam tahıllı, kaliteli proteinler ve sağlıklı yağların zihinsel yorgunluğu önlediğini ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren amirli futbol takımının antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır. Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara Welcome Türkiye yazısı ve amirli futbol takımının fotoğrafı yansıtıldı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

inanmıyorum. Saat nasıl oldu? Ne zaman oldu? Benim gibi çok erken saatte uyananlar burada mı acaba? Tabii ki arada öyle işler yaptık ki öyle de bir muhabbet içindeydik sevgili Uğur'la birlikte. O yüzden de 10 olduğuna inanamıyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Gün aydın olsun. İyi bir salı günü olsun. Sesim net ve temiz geliyor mu? İyi geliyor mu? Kalbinize, gönlünüze, evinize, iş yerinize ve tabii ki trafikte yan koltuğunuzda yine eğer kimse yoksa efendim ben oturabilirim. Buradayım. Hayırlı bir yolculuk diliyorum. İyi bir gün diliyorum. Gönül dostu füsun zamanı.

0: Mona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
0: Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, Hisok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum,

böyle bir mutsuzluk mu var? O zaman şöyle yapalım, o bir eski manzara. Baktığın senin artık eski versiyonun, eski manzaran. Hadi gel sahneyi tamamen tüketip başka bir sayfaya geçelim. Yeni bir sayfa açalım, yeni bir sahnede olalım. Var mısın gönlümün dostu? Bu aralar böyle hissedenler galiba çok fazla. Öyleyse eski kalıplar bitti. Evet, müjde. Eski kalıplar bitti. İşte onu kabul ettiğimiz an, bittiğini kabul ettiğimiz an yeni bir bilinç yüklenecek hepimize. Bugün rengimiz ne olsun öyleyse? Bugün gri olanlar, lila renginde olanlar, siyah olanlar, beyaz olanlar. Hadi bakalım, bugün rengimiz hem turkuaz olsun hem de siz seçin kendi renginizi. Burası Türkiye'nin ve gurbetin en sevilen radyosu, Radyo Turkuaz. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz.

dostlar buluşmaya başladılar. 500-588-30-0 WhatsApp mesaj numaram biliyorsunuz ki. @radyoturkuaz, @gönüldostukusun. Tabii ki sosyal medya adreslerimiz. Her yerden sizi bekliyoruz. Şimdi bu aralar kendini böyle kararsız hissedenler, sıkışmış hissedenler, bir şeyleri hep erteleyenler burada mı acaba? Ya da içindeki sesi duyup da artık ikna olup da yine de hayata bazı şeyleri geçiremeyenler. Hiç paniklemeyin. Bazen ilerlemek için böyle çok daha fazla mücadele etmek gerekir gönlümün dostları. Yani neyi taşımayı bırakacağımızı da fark etmek gerekir. Peki siz bu aralar neyi fark ediyorsunuz? Neyi taşımak istemiyorsunuz? Neyi sırf alışkanlıktan ötürü sürdürüyorsunuz?

Şimdi çocukluğumuzdan itibaren ev denilen o dört duvarın içinde nasıl hissetmemiz, nasıl bir eş, nasıl bir evlat olmamız, bir kriz anında nasıl davranmamız gerektiği bize öğretiliyor demiş. Evrentüleci çok güzel. Şimdi otomatik kayıtlardan bahsedeceğim. Tabii bize öğretenlere de öğretilmiş. Anamıza babamıza da öğretilmiş. Onların anne babalarına da. İşte aile dediğimiz o ilk okulda belki de kıskançlığı bir sevgi göstergesi, sessiz kalmayı bir erdem, kendi sınırlarını çizmeyi bir ihanet, uyum sağlamayı huzur olarak kodlamış olabiliriz. Tabii ki bu örnekler herkesin aile hayatına göre değişebilir. Yani hepimiz bir takım kodlara sahibiz. Tabii ki bunlar bizim duygusal yazılımlarımız ve birçoğumuz hayatımızın yarısını bize ait olmayan öğrenilmiş bu eski işletim sistemleriyle geçiriyoruz. Şimdi hayat diyor ki hadi diyor artık diyor kendi özgür

0: kendi yazılımını yaz diyor. Bak çağ değişiyor, her şey değişiyor. Yani artık bu eskimiş olan sistemi terk et diyor, kendi özgün yazılımını yaz diye sizi davet ediyor tabii ki hayat. Ve hayatın bu zorunlu derslerine belki de yeni başlayanlar için diyorum ki bu hafta özellikle bugün bakın gökyüzünde çok önemli temalar var. Öyle böyle değil. Yani şu an verdiğimiz tepkiler gerçekten bizim kararlarımız mı? Yoksa bir kriz anında otomatik olarak devreye giren hani aile yazılımının bir yansıması mı gönlümün dostları? Hayatın bize sunduğu bu yeni sorumlulukları ya da ayrılıkları bir eksilme, bir yük olarak mı görüyoruz? Buralara biraz bakalım mı? Buraları biraz düşünelim mi? Var mısınız? Ne yapıyor bakalım benim gönül dostlarım? Birazdan mesajlara bakacağım. İster yazılı, ister sözlü, ister fotoğraflı, videolu. Bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Şöyle bugün böyle yüzümüzü güldürecek haberler olsa, şöyle sürprizler olsa. Ya eskiden daha çok bakıyorum da hayatıma geri döndüğümde daha fazla birbirimize sürprizler yapardık. Birbirimizi mutlu etmek için yarışırdık. Yani bunu çocukken de, gençlik zamanında, üniversitede de, sonrasında da. Tamam, hayatın belki sıkıntıları, sorunları, sınavları var, sorumlulukları var ama ben onun yanında bile, yani bu kadar sorumluluğum olsa da, bu kadar sıkıntım olsa da yine de pirlerin böyle yüzünü güldürmek için elimden geleni yapıyorum. Bunu bir yeğenime yapıyorum, kardeşime yapıyorum, sevdiklerime, bir dostuma, bir arkadaşıma. Ama bazı insanlara bakıyorum, hiç bu şekilde davranmıyorlar. Yani karşısındaki insana çok değer verdiklerini, çok özel olduklarını söylüyorlar ama bunu sadece sözde söylüyorlar. Artık arkadaşlar, dostlar, sözde olan olaylar bitti. Yani eyleme dökülmeyen hiçbir şeyde insanoğlu artık yeterince görmediğinde o değeri kalmıyor. Çünkü çeşit o kadar fazla ki, bu da acı, bu da başka bir sıkıntı aslında. Çeşit o kadar fazla ki insanlar hemen kaçıp gidiyorlar. Bakın bunu unutmayın. Bir de acı var. Acı rutin hale geldiğinde tepki vermeyi bırakanlar var mı? Çoğumuzda oluyor değil mi? Yani bu insanın aslında duyarsızlaşmasından değil de zihninin kendini korumak için geliştirdiği gizli bir savunma mekanizması diyorlar. Yani canımızı yakan durumlar üst üste geldiğinde ve hiç bitmeyecek gibi göründüğünde ruhsal sistem aslında ne yapıyor biliyor musunuz? O sistem aşırı yüklenmeden dolayı adeta bir sigorta gibi atıyor. Yani yaşanan o yoğun baskı altında tamamen ezilmemek için iç dünyamız dışarıya karşı kepenkleri indirmeyi seçiyor dostlar. Çünkü sürekli ağlamak, sürekli öfkelenmek ya da isyan etmek çok büyük bir enerji ister. İşte biz bu enerjiyi daha iyi şeylere bence harcayalım değil mi? Daha güzel şeyler için. Mesela bugün birinin yüzünü güldürün gönlümün dostları. Yani birine böyle bir sürpriz yapın, şaşırtıcı bir şeyler yapın. Ya bunun için illa cebinizde çok fazla paranın olması ya da bu işin maddiyatla falan olması da gerekmiyor. Ben de yapacağım. Okuldan gelsin yeğenim. Ben de onun bir yüzünü güldüreyim bakalım.

Handanım hoş geldin. Aylacığım hoş geldin. Hatta Samsun'dan İstanbul'a hoş geldin. Fatma'mızı görüyorum, Nur Hanım'ızı görüyorum, Yasemin'im, Özlem'lerim, Hülya'cığım. Oh, kimler kimler var. İnci de gelmiş. Sinan Bey'cim hoş geldiniz efendim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi çalışanları şu an beni dinliyorlar. Sinan, Emre, Mehmet. Çok teşekkür ediyorum ya. Ne güzel bir mesaj. Ne güzel bir fotoğraf. Şenay'ım geldi, Elvanlarım geldi. Emine'cimi görüyorum. Murat Bey'cim hoş geldin. Evet, Kayseri'ye selamlar. Yelda'mız Gaziantep'ten ne güzel kahvelerle gelmiş. Ay benim canım Ömerciğim gelmiş ya. Ömer'im ve Vicky'cim sizin için de bu şarkı.

0: Zaman yaptı değil mi orada? Ya üstünden bayılıyorum şu nüanslarına.
1: İşte bende ses var diyor.
0: Ya işte, ama ben benim sesim de benziyor diyor. Ama Işın Karaca'ya.
1: Evet, bazı nüanslarda çok çok çok yakın.
0: Zaman yaptım bak. Zerrin Özer de. Zerrin Özer.
1: Senin sesin daha duygulu.
0: Duyguludur. Duygulu. Sen neden geldin o bugün?
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben senin ne işin ben yayına saatte? Geldim diyordum ama ben bayağı çaylar, kahveler orada o kadar güzel keyifle dedim yayın odasına mı giriyorum
0: yoksa böyle. Ama nasıl kraliçe gibi oturuyorum.
1: Ben ağzımdan
0: bak,
1: aldım.
0: Nasıl, nasıl ama böyle. Ama biraz da ben oturayım kraliçe
1: o,
0: gibi ya.
1: O fincanı tutuşun o küçük parmağının yukarıda olması. Keşke onu bir çekebilseydim o poz.
0: Çekebilseydim değil mi o pozlarımı falan. Aslında burada dinleyicilerimle yazışıyordum biliyorsun ki. O kadar tatlılar ki az evvel dedim ki hani birini bir mutlu edin, bir sürpriz yapın, bir şeyler yapın, yüzünü güldürün dedim. Birçok dinleyicim de zaten şunu yazıyor. Kadın dinleyiciler özellikle nerede diyorlar. Yıllarca ben herkesin yüzünü güldürdüm. Şunu ya saçımı süpürge ettim. Biri de gelsin benim. Yok öyle bir şey dedim ben de. Yok gelmiyorlar.
1: Evet,
0: gelmeyecek
1: maalesef.
0: Kimse. O yüzden o saçları bir toplayalım bakalım. Şimdi güzelce de tarayalım. Değil mi? Şöyle şık bir şekilde bir tarayalım, bir kendimize gelelim. Ben size seni seviyorum yazıyorum zaten. Onları gönderiyorum şu an.
1: Sen baya baya hepsinin evine misafir olmuş gibi şu an. O kahve içişini unutmayacağım. Vallahi unutmayacağım. Bizzat onların evindesin gibi bir ambiyans vardı.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Beni biliyorsun ne kadar böyle şey. Bir tam bir gönül dostuyumdur. Hani hizmet odaklıyımdır. Ama bugün kendimi ne bileyim bir kraliçe gibi hissetmek istedim. Bugün, her zaman değilimdir değil. Bunu biliyorsun ama.
1: Bu sadece bugün değil. Bence hep böyle
0: hissediyorum. Öyle miyim gerçekten? Ben niye anlayamıyorum, fark edemiyorum? Böyle bir şeyi.
1: Biz fark ettiremiyoruzdur o zaman.
0: İşte budur ya. İşte aldığım cevap.
1: Bu burada
0: bak,
1: bizim
0: Ferhat, bu senin
1: var.
0: Senin de suçun var. Ferhat da geldi şu an. Ferhat'cığım yazlık bize çok güzel remixler hazırlıyor. Yazlık bize böyle güzel program akışları hazırlıyor. Değil mi? Ben de istiyorum mesela. Utku'ya çok güzel hazırlık yapmışsınız.
1: Ben onu sabahtan söyledim ona.
0: Söyledin değil mi?
1: Kıskanıyorum
0: bir şey
1: dedim.
0: Buraya geldiyseniz siz benden bir şey isteyeceksiniz. Ne oldu? Canlı yayındayız şu an farkındaysanız.
2: Gecikmiş bayramlar.
0: Hep bir harçlık, hep bir harçlık durumu, hep bir izin durumu. Şuraya gidebilir miyim? Şunu yapabilir miyim? Canım feda size ya. Yani vallahi sen, canım feda.
3: Sen kraliçe olmak istiyorsan bize evet. De prens gibi davranman lazım. Bize köle gibi davranırsan en fazla köle.
0: Köle gibi davranırsan yani. Değil mi? Burada konuşmasak aslında anlaşılmasın. Şimdi benim işteki disiplinimi bilir dostlar ama iş haricindeki eğlencemi de çok iyi bilirler. Yani biz işte bir disiplinli olalım, işimizi yapalım. Sonrasında dileyin benden ne dilerseniz. Bak bunu unutmayın. Ferhat tamam anladım.
3: Canlı
0: okay,
3: yayında
0: anladım.
3: Söz aldım.
1: Hep öyle ama.
0: Şimdi
1: öyle
0: yüzüme güldüğünüz için teşekkür ediyorum. Gerçekten burada tek başıma bir kraliçe gibi davranmaya çalıştım. Olmuşsa ne güzel, arada olması gerekiyor. Ve dinleyicilerime diyorum ki bırakın artık saçları kimin için süpürge ettiyseniz. Bırakın ya. Artık o saçları şimdi toplama zamanı, saçlarınızı güzel bakım yapma zamanı, kendinize değer verme zamanı. Teşekkür ederim çocuklar, çıkabilirsiniz.
1: Biz teşekkür
0: i̇zinler,
1: ederiz.
0: İzinler ikinci bugün, bir emre kadar.
1: Bugün kraliçeler günü olsun o halde.
0: Hadi bugün kraliçeler günü. Gönül dostlarım şu an kaç kadın dinleyicim varsa. Bakıyorum Meltem var, Hediye var, Zekiye, Günnihal, Yağmur, Handancığım, Sibel, Birsen. O kadar çok dinleyicimiz geldi ki onlara da teşekkür ediyorum. Onlar için de bir şarkı çalacağım. Ama önce mini minnacık bir reklam molası.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Şimdi aslında bir şarkı molası verecektim ama bizim ekip buradan gitmiyor. Hatta daha da kalabalıklaştı galiba. Diğer radyolardan arkadaşlar ne var bugün bir söyleyeyim bakayım benden ne istiyorsunuz dedim. Ferhat dedi ki çok önemli bir araştırmadan bahsedeceğim dedi gönlümün dostu. Gel gel mikrofonla al kulaklığı da al. Ne yapıyorsun orada Ferhat?
8: Selamlar, kulaklığım çalışmayacak şey gibi oldu. Mikrofonu ses vermesin.
7: Yalnız öyle bir hazırlık yaptılar ya, dün... ki bir saat yayın yapacaklar gibi burada Uğur'la ikisi.
8: O kadar önem veriyoruz. Yani bir dakika.
7: Anlat bakayım şu araştırmayı.
8: Şimdi şöyle, bunu dün okudum ben ve beni acayip büyüledi. Bir üniversitede Amerika'da Harvard galiba bir araştırma yapıyorlar. 30 kişilik bir grup seçiyorlar ve her ikisine de ikiye bölüyorlar grubu. 15 kişiye diyorlar ki siz fotoğraf çekin. Ellerine fotoğraf makinesi veriyorlar. Diğer 15 kişiye de diyorlar siz de fotoğraf çekin. Sonra fotoğraflar çekildikten sonra 15 kişilik birinci gruba diyorlar ki siz sadece bu fotoğraflardan bir tanesini seçebileceksiniz.
7: Hı, tamam.
8: Diğerlerine de diyorlar ha değiştirme şansınız yok. Diğerlerine de diyorlar ki siz istediğiniz fotoğrafı seçebilirsiniz ve 3 gün sonra gelip istediğiniz fotoğrafla da değiştirebilirsiniz diyor.
7: Tamam.
8: Araştırmanın sonunda seçeneği tek bir tane olanlar çok daha mutlu çıkıyor.
7: İşte evet.
8: Ama
7: evet,
8: sürekli değiştirme ihtimali olanlar hiç bir fotoğrafla mutlu olamıyorlar. Onu evet, mu alsaydım, bunu mu alsaydım, şöyle mi yapsaydım, böyle güzel, bilmem ne. Yani şimdi herhalde bizim çağımızın en büyük hastalığı da bu. Her şeye ulaşım çok kolay.
7: Evet, evet.
8: Ve her an
7: çeşit çok fazla az evvel
8: mesela şeyi gibi hatırlar mısınız Füsun Hanım? Eskiden CD kiralardı.
7: Evet.
8: Film kötü bile olsa izlerdik sonuna kadar.
7: Evet.
8: Şu anda önümüzde derya deniz platformu.
7: Ne yapıyoruz ama biliyorsun değil mi? Mesela ben baş

0: konuşuyorduk aynı şeyi. Neyi seçersen pişman olacaksın. Ki, atıyorum.
1: Peki seçmeden nasıl olacak? Bir şey soracağım. Seçmeden.
0: Evet.
1: Oo, hocam gel.
2: Yani söyle bir bakayım. Seçimi yaptığınız zaman geçmişte o yol ayrımındasınız mesela. Bir seçim yaptınız ve yola devam ediyorsunuz. O yolu yürürken daha önce o yol ayrımında acaba diğer yolu seçseydim daha mı güzel olurduyu hep yaşayacaksınız.
0: Kesinlikle.
1: Peki yaşamamak. Mesela ben bağımlı ve bağlı bir kişiliğim. O yüzden de bir seçim yaptımsa diğerine bakmam. Bu kişi olsun, olay olsun, iş olsun. Peki bu tarz insanlar daha mı mutlu?
0: Yani şöyle,
1: çok çeşit arayan biri değilim.
0: Az önceki ilk anlattığımız konuya geliyor. Kendin mesela diyeceksin ki, atıyorum mesela bir çocuğun oldu. Çocuğunun karakterini değiştiremiyorsun. Ne yaparsın? Kabullenirsin. Çünkü çocuğun. Aslında verdiğimiz kararların hepsi bizim çocuğumuz.
2: Sorumluluğu almak gerekiyor.
0: Ve yani ben şuna inanıyorum. Herkes verdiği her kararın sorumluluğunu almak zorunda. Mesela benim verdiğim kararın üstesinden ben gelemezsem, sorumluluğu sen alırsan, ben hayattan gerekli ders alıyorum.
1: Tabii ki, tabii ki. Bu da başka bir konu.
0: Onun gibi bir şey.
1: Uğur, konudan konuya atlıyorlar, farkında mısın? Gel, gel,
3: şey
1: gel canımın için.
3: İnanılmaz güzel geldi şu an.
1: Çok güzel. Bence şarkı çalalım. Biz konuşalım böyle. Habere gidene kadar iki dakikamız
0: haftada
1: var. Tamam.
0: Haftada bir gün böyle yapalım.
1: Hafta hep öyle derler. Her yayıncının olayı budur. Bak şimdi. Her yayında böyle gelirler arkadaşlar. Ay ne kadar güzel oldu bu konuşma. Haftada bir gün böyle bir program yapalım. Sonra herkes gider. Öyle bir program olur.
0: Yok, yapabiliriz. Yani. Biz çünkü bu aralar çok derin felsefe konuşuyoruz
2: biz Yakup Ferhat Bey'le. Abiyle,
0: kesinlikle.
1: Evet. Yani, bana kraliçe de bundan sonra Yakup. Az evvel değiştirdiler benim.
2: Öyle mi?
1: Duruşumu falan. Tamam. Ben hep hizmet odaklıyım ya, tam tersi oldum. Artık kraliçe oldum.
0: Canım kraliçe bundan de sonra... hizmete odaklıdır.
1: Hayır, hiç de değil. Hiç de değil. Hayır, hiç de değil.
0: Seni oraya biz çıkardık. Hizmetini de biliriz.
1: Bu arada tabii ki arkadaşları tanıştırmak isterim. Kim bunlar böyle geldiler derseniz, Uğur Eracı sabah yayıncımız, akşam yayıncımız. Sevgili isim neydi bak, kardeş?
2: Vallahi unuttum ya, bir an unuttum.
0: Yakup Erdoğan.
2: Ben kendim ya, tanıtayım.
1: Yakup
2: isterim.
1: Şaka yapıyorum, seni unutur muyum ya? Cumartesiden pazara geceden.
2: Ben sadece hafta sonu program yapıyorum da beni dışlıyorsunuz.
1: Olur mu, sen en kıymetli radyomuz.
2: Evet,
1: biliyorsun, Vav radyomuzun başındasın. O yüzden de bu kadar çok yönlü olmanız beni çok
2: bizim,
1: mutlu ediyor.
2: Bizim dualarımızla ayakta duruyorsunuz diyorum.
1: Evet, doğru. Bak çok güzel ve çok seviliyor Bam Radyo, biliyor musun?
2: Yani
1: Türkiye'nin her dört olsun bir yanında dostlar. Çünkü insanın yüreğine, kalbine hitap ediyoruz. Hiçbir şeye bağlı değil. Sadece Kur'an-ı Kerim.
2: Tabii canım.
1: Hadisler. O yüzden de o kadar kıymetli ki bu radyo. Çok teşekkür ediyorum Yakup hizmetlerinden dolayı. Ama geliyor hafta sonunda müzik programı, felsefe yapıyor.
2: Ben şey diyorum ona. Hafta içi ahirette, hafta sonu dünyaya
1: çalışıyorum. Dünyaya çalışıyorum diye. Doğru.
2: Doğru.
1: Peki Ferhat bizim atar damarımız zaten. Prodüksiyondan tut, A Haber Radyo, A Spor Radyo, hem şefimiz hem aynı zamanda burada duymuş olduğunuz birçok tabii ki jingle'lar ona ait. Fakat buradan bir sözünü alalım. Bunlar şimdi çok konuştular. Ben de bir müdür olarak diyorum ki çalışın arkadaşlar.
2: Kaçıyor Ferhat abi şu.
1: Çalışın, yeni bakın, yeni şarkılar istiyorum. Yeni jingle'lar istiyorum ona yeni göre.
0: Evet, ya son çıkan şarkımızı çaldınız mı?
1: Çaldım. Birazdan yine çıktı değil mi o?
0: Evet.
1: O zaman birazdan sevgili Ferhat'ın Aliye ile birlikte yapmış olduğu
0: birlikte
1: çok güzel bir çalışma
2: sen
1: var.
2: Sen bir aysın.
1: Evet, evet, sen bir aysın. Çok severim o türküyü ben ya.
0: Bu arada birkaç sürpriz daha açıklayayım. 26 Haziran'da da Tan'a yeni remix yaptım, o çıkıyor.
1: Tan da var değil mi? Gayrı'nın da remixi.
2: Ben de şuna bir şey söylemek istiyorum. Bunu ben dinledim ve harika.
1: İşte budur diyorum öyleyse. Şimdi haber merkezimize bağlanıyoruz. Kim bekliyor? Enis Yıldırtan bekliyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla telefonda görüştü. Görüşmede karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı vekili Delcy Rodriguez'le görüştü.

0: kabulde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mayıs ayında yasa dışı bahis ve sanal kumar kapsamında 706 operasyon düzenlendiğini ve 4606 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliya mülteci kampına düzenlediği saldırıda biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Hatay'ın Erzin ilçesinde aşırı yağışların verimi etkilediği karpuzda bereketli hasat devam ediyor. Çiftçi Halit Akıncı, 120 dönüm alanda ortalama dönüm başına 6 ton hasat beklediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82.481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

İyilikte kötülükte kaybolmuyor dostlar. Masum rolü oynayan da sessizce iyilik eden de aslında aynı terazide tartılıyor. Birine dua yazılıyor, birine bedel. Sen bir aysın, en sevdiğim türkülerden biridir. Buradan memlekete, memleketimin güzel insanlarına, gurbette olanlara bir kez daha selam olsun. Evet, gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz ikinci saatte de devam ediyor. 505-188-30-0'dayım. turkuvazradyolar.com, Turkuvaz Radyolar mobil uygulama cep telefonunuza indi mi acaba? Değmez.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

sigortası, Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Erciyes.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Şu içinde bulunduğumuz çağda tek silah roketler, füzeler ya da işte bu bilgisayarlar falan değil, daha sessiz, daha tehlikeli ve daha etkileri de mevcut demiş Hipokrat reçetesi. Doğru. Öyle ki hayatımızda oldukları için hiç şikayet de etmiyoruz. Dahası varlıklarımız böyle bir şekilde onların varlıklarını tam fark edemiyoruz, idrak edemiyoruz. Ağır ağır zehirleniyoruz. Tabii ki mikroplastikler. Ne yazık ki dünyayı da bitirecek olan, okyanusları da bitirecek.

olan, hayatı da bitirecek olan bu mikroplastikler ne yazık ki. Kanda var, anne sütünde var, kordon kanında var, sonra beyin dokusunda tespit ediliyor. Üstelik yalnızca plastik parçacıkları değil, beraberinde hormon bozucu ve kimyasal maddeleri de ne yazık ki bozuyor gönlümün dostları ve taşıyor. Yani dikkat eksikliği, hormonal bozukluklar, metabolik ve bağışıklık sistemi hastalıklarıyla ilişkili birçok şey ne yazık ki bu plastiklerle alakalı. Peki ne yapmamız gerekiyor birazdan?

Evet, ne yazık ki plastikler birçok alanda var. Yiyeceklerde, kozmetikte, işte kıyafetlerde, o da bunda. Peki yani vücut bu kadarıyla nasıl baş etsin? Neler yapabiliriz? Aslında mikroplastik maruziyetini azaltmak için bir kere unutmayın şu plastik su şişeleri. Özellikle eğer güneşte falan arabada beklediyse zehirdir. Hemen atın diyorum gönlümün dostları. Yani atın derken tabii ki artık o suları alırken bile çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü su kaynakları da çok kıymetli. İşte cam çelik matralar tercih etmek, sıcak yiyecekleri plastik kaplarda saplamamak, sonra plastik kapları mikrodalgaya koymamak, poşet çay yerine dökme çayları tercih etmek, sentetik yerine pamuk, keten ve yün gibi doğal kumaşları seçmek, şimdi kozmetik ürünlerinde de birçok şey

iyice araştırmak, hani microbeads içeren ürünlerden kaçmak, arkalarını falan çok dikkatli okumak gerekiyor. Evinizi düzenli havalandırın, toz temizliğine önem verin. Belki musluk suyu içebilirseniz, bazı yerlerde filtrasyon sistemi önemli, bunu kullanabilirsiniz. Aslında küçük görünen bu adımlar yıllar içinde maruz kaldığımız toplam kimyasal yükü azaltmaya da tabii ki yardımcı oluyor. Ama mikroplastik sorununu yalnızca geri dönüşümle çözeceğimizi zannetmiyorum. Sadece bununla olmaz. Asıl hedef hayatımıza giren plastik miktarını azaltmak. Evet, en başta azaltmak. Özellikle sentetik liflerden üretilen ve tekrar işlenen ürünler mikroplastik döngüsünün devam etkisine tabii ki katkıda bulunuyor. O yüzden de bununla mücadele, hayatımıza giren plastik miktarını yine az evvel dediğim gibi azaltmakla başlıyor.

hayatta insanın bilinçli bir şekilde yaşaması kadar güzel bir şey yok. Farkındalıklar kıymetli ama bunu hayata geçirmek de güzel. Hatice'ciğim mesela, Hatice Çıtağ buradan selamlar gönderiyorum. Bize diyor evimizin organik atıklarını kompost yapıp organik tarım bile yapıyoruz demiş. Aslında her şey işin felsefesini anlamakla başlıyor. İnsan olmak demek bu dünyaya zarar verme hakkına sahip olduğumuz anlamına gelmiyor demiş. Alkışlar sana canım Hatice. Biz bu dünyayı demiş atalarımızdan miras değil torunlarımızdan emanet aldık diyor. Bilincinde bu şekilde diyor aslında aynı zamanda hareket ediyoruz diyor. Bunu iyi ki bizimle paylaştın. Çok teşekkür ediyorum. Gurur duydum tabii ki. Hayata katkı sağlarken aslında en büyük katkı da insanın farkında olması, öğrenmesi, bilmesi, ilim, bunların hepsinin bir arada olması. Sonrası mı? Sonra işte böyle güzel insanlarla iletişim kurmak.

her zaman söylüyoruz, hep bunu konuşuyoruz. Çünkü bence Türk milletinin biraz özelliğinde bu, fazlasıyla var duyguların çok yoğun olması. Bazı insanlar da işte, yani çoğunlukla bence, herkesi düşünüyor, herkesin yükünü anlamaya çalışıyor ama sıra kendine geldiğinde ne hissettiğini fark edemiyor. Doğru mudur acaba? Çünkü hayatı boyunca bakın, kendi duygularından önce başkalarının ihtiyaçlarını önemsemeyi öğrenenler. Psikolog Mustafa Çeşme bunu çok güzel anlatmış. Birinin morali bozulunca onu hemen toparlamaya çalışır mısınız? Ben hemen en ön sırada ben varım. Kırılan bir şeyleri onarmaya uğraşır mısınız? Kimse üzülmesin diye kendi içindekileri sessizce erteler misiniz? Yapıyoruz bunu, evet. Zamanla tabii ki bu bir alışkanlığa dönüştü mü, eyvah. İnsan çünkü sürekli başkalarına yetişmeye çalışırken kendinden bu sefer uzaklaşmaya başlıyor. Ne istediğini, neye kırıldığını, neyin onu gerçekten yorduğunu göremez hale geliyor. Dışarıdan güçlü görünüyor ama içinde uzun süredir belki dinlenemeyen bir taraf var. İşte herkes için gösterdiğim bu anlayışı lütfen artık kendinize de gösterin. Kendime de diyorum, merak etmeyin. Önce kendime. Evet, zor bir şey, kolay değil. Çünkü insan kendini ihmal ettiğini ilk başta fark edemiyor. Fark ettikten sonra çok üzülüyor. Sonrası çok daha önemli. Ne yapacağım diyor. Yani nasıl olacak bu diyor. Ben acaba gerçekten nasıl mutlu olabilirim? İşte bu yüzden de biraz kendimize zaman ayırmamız gerekiyor.

0: Olsun mu? Kendini unutmayanlara da selam olsun diyorum. Unutturmam ben sizi artık, merak etmeyin. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la olan beraberliğinizin sonuna geldik. Bugün yine kahvemizi, çayımızı sanki böyle yan yanaymış gibi karşılıklı içtik. Biraz dertleştik, konuştuk. Arada şarkılarımız oldu. Siz ne zaman isterseniz açın bu radyoyu. Hatta hep açık kalsın diyorum. Birbirinden değerli, kıymetli programcı arkadaşlarım hayatınızda eşlik etmeye devam etsinler. Birazdan Hilal Özgen'i sizlerle olacak. Veda ederken sessiz sessiz bana ulaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Programın son reklamı ve son şarkısını buraya bırakıyorum ve gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
10: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
11: dünyası. Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı. Güzellikler
11: dünyası. Parafın katkılarıyla.
13: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
14: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
13: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
0: Şimdi veda ettim ama son anda gelen bir kan anonsu var. Es geçemezdim gönlümün dostları. İstanbul'da Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olanlar ve kan grubu A RH pozitif olanlar varsa dinleyicimiz Ahmet Bey'e, Ahmet Orna adına Orna yumuşak G'li bitiyor. Kan verebilirler. Çok acil kana ihtiyaç var. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi A RH pozitif Ahmet Orna dostlar. Orna yumuşak G ile bitiyor. Rabbim şifa versin diyorum. Yakın olanlar umarım kan için ulaşırlar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla telefonda görüştü. Görüşmede, karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı vekili Delcy Rodriguez'le görüştü. Kabul'de Türkiye-Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Hava sıcaklıkları bu haftada yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar Ankara'da 28-29, İstanbul'da 27-29, İzmir'de ise 32-33 derecelere kadar çıkacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şok olmasaydı enflasyonun bu sene %20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Savaşın enflasyona 5 puanlık etkisi oldu dedi. LGS adayları nasıl beslenmeli? Uzmanlar sınav sabahı yapılacak dengeli bir kahvaltının odaklanmayı artırdığını vurgularken tam tahıllı, kaliteli proteinler ve sağlıklı yağların zihinsel yorgunluğu önlediğini ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren amili futbol takımının antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır. Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara Welcome Türkiye yazısı ve amili futbol takımının fotoğrafı yansıtıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Efendim hoş geldiniz. Saatimiz 12.06. Canımız gönül dostumuzla saat 10'dan bu yana beraberdiniz. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye dek Hilal Özgani ile Sosyal Hayat, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Radyo Turkuvaz'da sizlerle.

0505-188-30 diyelim. Şu an esnafımız bizi dinliyorsa bol kazançlar, böyle mevsim güzel. Esnaf olmak Türkiye'de büyük şans, biliyor musunuz? Esnaf olmak dükkanın önüne bir sandalye atıp yandaki esnafla muhabbet etmek, hadi gel çaylar benden demek. Ama satış olunca esnaflarımızın keyfi daha yerinde oluyor. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, sağlık çalışanlarımıza, yurt dışında memleketine hasret canlarımıza, hepsine çok selam sevgi gönderelim. Siz bana yazın, ben mesajlarınıza bakacağım. İlk mesaj Uğur'dan geldi. Çok teşekkür ediyorum.

Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi esecek. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?

0: Abi bizim başka şansımız yok.
1: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
2: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
3: Karaya kısa.
2: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
4: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
5: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
0: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
6: Keşke elimden bir şey gelse.
7: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: devam ediyor. Saatimiz 12.17.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Şimdi Şanlıurfa'dan bir haber, bunu da aklınıza getirdiniz ya dedirten. Elektrikli bir otomobilin şebekeden kaçak olarak çekilen hatla şarj edildiği görülüyor. Ben şok. Ya zaten şarj istasyonuna götürüyorsunuz. Gerçekten uygun bir fiyat elektrikli araçlar bu konuda. Bana bir gülme geldi, dedim ki bunun da kaçakçılığı olur mu dedim, ama olur. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı oldu. Volkan Demirel'i, Kaytı, Selçuk Şahin'i, Pierre'le ve boyu ekibi.

0: 101.1 En iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
1: Hem haber başlıklarına bakalım hem azıcık sohbet edelim. Hilal Özgen ile sosyal hayattasınız. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün diledik. Başta hepinize dedik ki arkadaşlar, güzel, bol kazançlı bir gün olsun dedik. Güzel dileklerimizi gönderdik. Şeylere takmış herkes. İnternet alışverişlerine. İnternetten alışveriş yapın ama güvenli yerlerden alışveriş yapın. Böyle sahibinin belli olduğu ya da marka, bunlar çok önemli. Şimdi bir de 30'undan sonra 1 kilo almak isteyen bir hamburger yesin. 1 kilo vermek isteyen çölde 40 gün oruç tutsun diye bir cümle okudum. Yani bir hamburgerin 1 kilo olma ihtimali beni bir ürküttü. Ama böyle şeyleri hiç yemeden yaşayamayız seviyorsak. Ama sağlıklı yaşamak için arada nefsimizi rahatlatmak adına böyle 2 ayda bir, 3 ayda bir ben okeyim hamburger yemeye. Gerçekten ben ona dikkat ediyorum. Asitli içecekler konusunda çok dikkatli davranıyorum. İçim yanmadığı sürece işte yılda 1-2'dir benim asitli içeceklerle aramdaki muhabbet. Onun dışında hani o çok susadığınızda içinizin yandığı an var ya, işte o zaman ılık su içecekmişsiniz. Soğuk su çabuk kesermiş sizi. Su ihtiyacınızın tamamını karşılamazmış. Ama ılık suyla su ihtiyacınızı karşılayın. Direkt o asitli içecek isteme durumu var ya, ondan kurtuluyorsunuz. Çünkü susuzluğunuz geçiyor, iç yangınınız geçiyor. Yani susuzluğunuzu suyla geçirin. Ama canınız istediğinde nefsinizi tüketmek için de aralarda mutlaka asitli içecek içmeyin. Ama içiyoruz, hepimiz yapıyoruz. Ben bile bu kadar dikkat ettiğim halde. Birinin kelebeği olmak zorunda değilsin sözü de bugün çok hoşuma gitti. Hani o insanlara fazla fedakarlıkla alakalı çok şey yapıyoruz ya, kendimizden aşırı fedakarlık verip ödün veriyoruz ya, onu yapma işte. O birinin kelebeği olma. Ara ol, kendi işine bak, balını yap ve gerektiğinde insanları sok demiş cümlede. Güzel söz. Neyse, biz şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Ver coşkuyu DJ. Yine Erdem. İmdat butonu ya. Saatimiz 12.26. Özlüyorum bu şarkıyı. Hele bu bahar bitmiş, yaz başlamış, özlediklerinize kavuşamamışsınız, söylenmeleriniz çoğalmış falan ya.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: varsın.
1: Yasemin, bu anons senin için. Sesim gülümsüyor mu gülümsemiyor mu bir daha bak bakayım. Elvan'ım güzelleşmişsin kız sen. Taksici olan Almanya. Hafta sonu yorgunluğum halen geçmedi. Biraz fazla gezdim galiba demiş. Bu da gezen balık burçlarından. Bir gezen tavuklar var, bir de gezen balıklar. Bugün benim hasılat bereketli bir gün. Çok şükür seviyorum seni demiş. Ama

1985'ten beri küçük bakkalı kalmadı ama tek başıma sabah 6 gece 12 demiş, kapatıyormuş. Aferin kız sana, bir de güzelsin maşallah.

Devam ediyor yayınımız. Bu arada fiziki gram altın 6460 liradan satılıyor. İnsanların moralini bozdu. Dağda düşer diye alan da olmuyor. He.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda velilerin onay verdiği 924.191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Pakette kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi dedi. Kansere karşı dünyada bir ilk, yeni mRNA aşısı geliştirildi. Oxford Üniversitesi ve Moderna işbirliğiyle geliştirilen yeni nesil aşı, genetik risk taşıyan kişilerde bağırsak ve yumurtalık kanserini daha başlamadan durdurmayı hedefliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın çok yakın olduğunu Mart ayından bu yana en az 37 kez dile getirdi. Ancak 2 ayı aşkın süredir süren açıklamalara rağmen taraflar arasında gerilim düşmüyor. Filipinler açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken hasar gören hastaneler nedeniyle hastalar çadırlarda tedavi ediliyor. Öz Orman İş Sendikası son dönemde artan yağışlarla birlikte ormanlarda oluşan örtü otunun orman yangını riskini artırdığına dikkat çekti. Kuruyan otların temizlenmesi için seferberlik çağrısı yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek amirli takım için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine marş bestelendi. Ahmet Öngel, "Arkanızdayız" isimli marşı hazırladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşçakalın.

Radyo Turkuaz'da, bizi turkuazradyolar.com'dan direkt dinleyebilirsiniz. Uygulamamızı cep telefonlarınıza indiriniz. 24 saat gece mükemmel slowlarımızla, gündüz hem slow hem hareketli her tarzın olduğu radyomuzla birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. Bu arada Yargıtay, yıllık izin kullanan işçilerin izin dönemine denk gelen hafta sonu tatillerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Emekli olana kadar neredeydin Yargıtay? Mayıs ayında en yüksek getiri mevduat faizi olmuş.

0: BTS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Şimdi tutar seni.

tabii bir yandan mesajlarınız geliyor, onlarla çok yakından ilgileniyoruz, haberleri kaçırmamaya gayret ediyorum ama galiba birbirimize ihtiyacımız var, moral motivasyonda. Ya diyorum ki ne olursa olsun dünyada hani çocuklara, bizimle yaşayan minik canlılara, annelere, ablalara, yani iyilere bir şey olmasın da keyfimize baksak, öyle bir dünyaya gelsek yani.

0: istiyorsunuz ki hiçbir şey yapmayıp, düşünmeyip, destek olmadığınız insanlar size hep gül bahçesi sunsun. Böyle bir dünya yok işte. Buna dönem hastalığı ismi kondu. Daha biz yeni öğrendik. Narsistlik. Hiçbir şey yapmayan, düşünmeyen, destek olmayanlar.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için iGaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar iGaz.com.tr'de. iGaz

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Radyo'da son 30 dakika. Bakıyorum herkesin keyfi yerinde. Eğlenenler olmuş. Üzülüp de sonradan düzelenler de olmuş. Elvan'ım da gelmiş. Hem de bana Milloş'un fotoğrafını göndermiş. Rabbim sen sokak çocuklarımızı, bizim dört ayaklı miniklerimizi tüm kötülüklerden koru. Uğur hoş geldin İzmir'den. Aydın'dan Yeşim'cim, daimi dinleyicilerim burada. Ya sana çok güldüm diyor Nazan, bakayım ne yaz.

Mesut'un yılın aradan sonra bu pazar sabah saat 7'de Türkiye'nin maçı var. Vallahi herkesi kontrol edeceğim. Bakacağım sosyal medyadan kim paylaşmış, kim uyanmış, maçı kim izliyor. Pazar mı, pazartesiymiş umurumda değil. Ben böyle gözlerim dolu dolu anons yapıyorsam, bu gururu bize yaşatmaları için dualarımı eksik etmiyorsam herkes uyanacak arkadaşım. Türkiye bu, milli maç bu. Bu Dünya Kupası'nın ilk maçı. Bizim için çok önemli. Tam destek, hep destek.

0: başla bizi bir yükselt. Hadi be bizim çocuklar. Pazar sabah 7'de ayaktayız. Uyumak yok. Herkes takımının başında olacak. Herkes ülkesini en iyi haliyle temsil edecek. Uykusundan feragat de edecek. Vallahi ben anlamam. Ben çok yükseğim yani. Benim zaten milli duygular tartışmasız. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Yemin ederim böyle konuşurken tüyler diken diken ağlama hissi, ama şimdi kısa bir ara, burada da ben toparlarım.
1: Bir reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

Ömer Faruk Besli şu an dinliyor. Bak sana ne seçtim kardeş. Çok seveceksin. Aa, benim canım Vicky de dinliyor. Vicky siz yayın yapıyorsunuz.

0: 이 사람 로또 유박 1 milyar 110 milyon lira ikramiye Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişiye çıkmış çılgın sayısal lotoya. Rabbim fakire fukaraya nasip et. Dağıtmasını da nasip et. Pazar maç var, tekrar hatırlatacağım.
1: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
2: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
5: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Ya, bu kadar romantik bir şarkının üstünde veda anonsumda şu haberi vereceğim size. Bursa'da yer kimlik kontrolünden kaçıyor bir kişi, sonra polis yakalıyor, açıklaması şansımı denedim. Ay, seviyorum yurdumun insanlarını, gündeme bakmayın, yasak da bir yapmamak lazım. Ben gittim, diyorum ki yarın çarşamba buluşalım.

0: yadıma düştü.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İlli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda velilerin onay verdiği 924.191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Pakette kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi dedi. Kansere karşı dünyada bir ilk, yeni mRNA aşısı geliştirildi. Oxford Üniversitesi ve Moderna işbirliğiyle geliştirilen yeni nesil aşı, genetik risk taşıyan kişilerde bağırsak ve yumurtalık kanserini daha başlamadan durdurmayı hedefliyor. Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı da zirveye çıktı. Kentte bazı evlerde 5 veya 6 klimanın bulunması dikkatle beraber tepki de çekiyor. Yaz geldi, mangal sezonu başladı. Tavuk kanat fiyatı 2 ayda 250 liradan 500 liraya çıktı. Piknik malzemeleri de yükseldi. Kasaplar toptancıların ürün vermeyi yavaşlattığını söyledi. İran ve İsrail'in fırlattığı füzelerin ateşi piyasaya düştü. Güvenli liman olarak görülen altın, küresel belirsizlikler ve Fed'in faiz artıracağına dair sinyaller sebebiyle 2,5 ayın en düşük rakamlarını gördü. Ons altın 4.269 dolara geriledi. Dünya Kupası'nda bu yıl 6 kadın hakem görev alacak. Kadın hakemlerden Amerikalı Tori Penso ve Meksikalı Katya Garcia orta hakem olarak düdük çalacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Lacivert Dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile, küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam.net.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüşüyor.

tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.

0: Shop'a ekspertiz.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Hani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.

0: Programcıları Radyo Turkuvaz'da.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken. Şimdi neden

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Adalet Bakanı Akın Gülek, suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi dedi. Kansere karşı dünyada bir ilk, yeni mRNA aşısı geliştirildi. Oxford Üniversitesi ve Moderna işbirliğiyle geliştirilen yeni nesil aşı, genetik risk taşıyan kişilerde bağırsak ve yumurtalık kanserini daha başlamadan durdurmayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda velilerin onay verdiği 924.191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Pakette kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunuyor. Hava sıcaklıkları bu haftada yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar Ankara'da 28-29, İstanbul'da 27-29, İzmir'de ise 32-33 derecelere kadar çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren amili futbol takımının antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır. Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara Welcome Türkiye yazısı ve amili futbol takımının fotoğrafı yansıtıldı. Hatay'ın Erzin ilçesinde aşırı yağışların verimi etkilediği karpuzda bereketli hasat devam ediyor. Çiftçi Halit Akıncı, 120 dönüm alanda ortalama dönüm başına 6 ton hasat beklediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82.481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'te.

0: %5'li olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Hyperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Temiz tuvalet arıyorsan
4: Opet'te duracaksın.
3: Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

doğru frekanstasınız.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

biz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.

0: daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam,
1: Tombank, kartım hadi. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye oyun kurucu aktör oldu, Türkiye artık başkalarının senaryolarında rol biçilen ülke değil dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi dedi. Kansere karşı dünyada bir ilk, yeni mRNA aşısı geliştirildi. Oxford Üniversitesi ve Moderna işbirliğiyle geliştirilen yeni nesil aşı, genetik risk taşıyan kişilerde bağırsak ve yumurtalık kanserini daha başlamadan durdurmayı hedefliyor. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1,38'de mevduat faizinde geldi.

0: gerçekleşti. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında kontrol eğrisinin çok gerisinde olduklarını bildirerek, test ve temas takibi çalışmalarının artmasına rağmen birçok zorluğun sürdüğünü açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek amirli takım için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine marş bestelendi. Ahmet Öngel, "Arkanızdayız" isimli marşı hazırladı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı

aktif katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2 milyon 868 bine geriledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyolar.com

0: Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Enerjiniz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
5: Ne istersen Neon 11.
6: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye oyun kurucu aktör oldu, Türkiye artık başkalarının senaryolarında rol biçilen ülke değil dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi dedi. Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı da zirveye çıktı. Kentte bazı evlerde 5 veya 6 klimanın bulunması dikkatle beraber tepki de çekiyor. Yaz geldi, mangal sezonu başladı. Tavuk kanat fiyatı 2 ayda 250 liradan 500 liraya çıktı. Piknik malzemeleri de yükseldi. Kasaplar toptancıların ürün vermeyi yavaşlattığını söyledi. İran ve İsrail'in fırlattığı füzelerin ateşi piyasaya düştü. Güvenli liman olarak görülen altın, küresel belirsizlikler ve Fed'in faiz artıracağına dair sinyaller sebebiyle 2,5 ayın en düşük rakamlarını gördü. Ons altın 4.269 dolara geriledi. Dünya Kupası'nda bu yıl 6 kadın hakem görev alacak. Kadın hakemlerden Amerikalı Tori Penso ve Meksikalı Katya Garcia orta hakem olarak düdük çalacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

Pop dedik Ayhan Show. Herkes için iyi seçim. Her gün bir doz iyi gelir.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Saatler 17.05'i gösteriyor. İş yerlerinden çıkışlar başladı. Evlere ya da akşam için bir plan varsa oraya yolculuk devam ediyor. Ben de bu yolculukta sizlere bir eş, bir arkadaş, bir dost olmak istiyorum. Lubex motor yağları Hop Dedik Show'a siz de ortak olun lütfen. WhatsApp hattımız 0505 188 30 00. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilirsiniz.

sesli ya da yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Gösterimiz başladı. Saat tam 8'e kadar buradayız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da

0: 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Selamlar, sevgiler, saygılar. Hanımlar, beyler hoş geldiniz. Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show.
1: Merhaba efendim. Biz Özge ve...
2: Özge.
0: Tamam.
1: Okuldan geliyoruz.
0: Tamam.
1: Biz her akşam seni dinliyoruz. Seni çok seviyoruz.
0: Ben de sizleri çok seviyorum.
1: Bye bye.
0: Bye. Bye. Bir kere bay bay diyorsanız bir kere de Allah'a ısmarladık falan diyelim. Eski sözlerden de kullanalım, tamam mı? İbrahim Çetin. Hava bulutlu, okuldan çıktık. Annemi almaya gidiyoruz, hop dedik. Çetingiller. Dadaşlar diyarı Erzurum. İyi akşamlar Salih. Dert, tasa, yorgunluk, her ne varsa hepsi Radyo Turkuaz'da gidiyor demiş.
3: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Beren, işten çıktık, eve gidiyoruz. Samsun'dan selamlar. Hava 25 derece. Trafik şu anda akıcı. Almanya'dayız Melek. Videonu gördüm. Teşekkürler.
4: Aynen abiciğim, merhaba.
0: Efendim.
4: Günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
4: Kolay gelsin. Benim için de bir şarkı çalarsan sevinirim.
0: Bütün şarkılar anlar.
4: Ben yine trafikteyim malum.
0: Tamam.
4: Seninle ne zaman konuşsak hep trafikte oluyorum.
0: Peki.
4: Hadi bakalım.
0: Haydi
4: İyi
0: bakalım.
4: Yayınlar olsun.
0: İyi
4: inşallah.
0: Yolculuklar. İzmir'den Disco Yaşar, o da bizi dinliyor. Bize bir selam. İş yerindeki arkadaşlarla beraber seni de selamlıyorum. İzmir Torbalı'dayız. Emre ailesiyle beraber bizleri dinliyor. Emre istek programı değil, şarkılar güzel ya. Boş ver isteği. Devam edelim bakalım. Burada kim varmış? Bir de İstanbul trafiğine bakalım. Çok erken bir yoğunluk bu. %71 ile başlangıç yaptık İstanbul trafiğinde.

0: Şu anda yolda, havalimanına gidiyor. Ona iyi yolculuklar dileyelim. Sadık, selamlar. Yanında kimler varsa onlara da bir merhaba. Burası neresi? İyi akşamlar.
1: Ayağım, Kahramanmaraş'tan ben Mehmet Demir. Yine müptelası olduğumuz bir programda.
0: Eyvallah ya. Seninle teşekkür ederim. Abi. Sağ ol. Bunları hak ediyorsam ne mutlu bana.
1: İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Teşekkür diyor. Ediyorum. Gürkan, takım bu hafta sonu playoff maçına çıkacak. Buradan bütün oyuncularıma başarılar diliyorum. 300'lü Esengücü Spor Kulübü'nün A takım hocasıyım. Hasan Gürkan. Bu hangi kentte, hangi ilde, onu da yazaydın ya, ben bilemem ki nereden. Onu da bir bilgi olarak aktarsaydın. Sana başarılar diliyorum hocam, takımınla beraber. İnşallah playoff'ta başarılı olursunuz. Dostlar, bir reklam arası verelim.
2: Bir reklam. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: güzel oluyor. Buyurun.
1: Erhan abi.
0: Canım.
1: İyi akşamlar.
0: Buyurun küçük hanım. Buyurun. Alo. Alo.
1: Manifest'in rüya şarkısını aç.
0: Ama Manifest'i az evvel çaldım. Bir daha olmaz ki o.
1: Annemle çıktık.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Eve gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Ama yağmurlu.
0: Neredesiniz?
1: Şu anda durdu.
0: Durdu, tamam. Neredesiniz yani?
1: Rize'deyim.
0: Rize'de.
1: Adım Aslı Mira.
0: Peki Aslı Mira, teşekkür ediyorum.
2: HD kalitesinde radyo şovu. Top Dedikaya Show.

Anadolu köşesi Erdal Çelik. Aşkı sevdası, özlediği kişi İstanbul'da olanlar var mı acaba? Bir görebilir miyim şöyle parmakları? Oo, ne kadar fazla İstanbul'da yariniz var. Oh, oh, oh. Lübex Motor Yağları Optedik Show. Dostlar, birazdan bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam. Her gün olduğu gibi bugün de saat tam 6'dan itibaren günün konusu. Acayip makara var.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ki üç Migros yemek, bir ki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Hop Dedik Show, selamlar. Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Çay da geldi.
1: Ben gelmedim diye bir yerinden.
0: Saat tam 6'dan itibaren ilginç bir konuğum. Onu sizlerle beraber tartışacağız. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Radyo Turkuaz'da.
2: Ben hadi gülensiz.
0: Özür diliyorum.

Türk Uvaz, Instagram Hop Dedi Kayhan. Hani olur da takip etmek isteyenler varsa sosyal medyadan hay hay, hesabımız açık, takipleri bekliyoruz.

kulak veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

selamlar. Ela Hanım nasılsınız? Uzun bir aradan sonra yeni yazabiliyorum. Yaz geldi, güneş açtı. Neresi burası? Amerika mı? Amerika, tamam. Aslanım merhaba. Şu an yemek yerken bize eşlik ediyorsun. Sıradaki şarkıyı bir gönderelim. Erdal eşim oluyor. Evlatlarım Nadire ve Mustafa'ya gelebilir mi? Tabii ki gelin, merak etmeyin. Selam ve saygılar iletiyorum sizlere. Sağ olun, var olun. Dostlar, biraz böyle şarkılarla yol alalım. İzmir'deyiz Özkan. Sana da selamlar. Saat tam 6'da günün konusu gelecek. Yine güzel ve eğlenceli bir konu. O vakte kadar şarkılarla

0: beni. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
12: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Big Show.
1: Ne oluyor rulan burada?
0: Tam zamanında. Efendim. Günün konusu. Bugün iki tane konu yapabiliriz bu arada. Önce bir abimiz Instagram'da bir paylaşım yapmış. WhatsApp'la ilgili olarak, onun kullanımıyla ilgili olarak şikayetlerde bulunuyor. İşte WhatsApp'ta kendini gizleyenler, okundu bilgisi vermeyenler, o anda online mı değil mi o konuda bilgiler vermeyenler. Bir de aslında benim de takıldığım bir şey var. Onu hatta bir yayınımda söylemiştim. Mesajlar siliniyor belli bir zamandan sonra, biliyorsunuz 24 saat sonra. Sonra adam yazıyor, dün biz ne konuşmuştuk ya diyor. Mesela o benim gıcığıma gidiyor. Abi ne konuştuğumuz orada dökülü zaten ama sen öyle bir ayar yapmışsın ki bir süre sonra siliniyor. Diyor ki mesela dün verdiydin ya bir telefonu silinmiş, onu verir misin? Dün biz hangi rakamı konuşmuştuk? Hangi tarihte işimiz?

0: vardı. Buraya yakın dostlarım da yapıyor. Sinir oluyorum. Ama yani madem notunu almayacaksın ve WhatsApp'taki yazışmalarımız da bir süre sonra silinecek. E o zaman ne gerek var? Niye böyle şeyler yapıyoruz? Bakın beyefendinin bir şikayeti var.
1: Mesela bak WhatsApp'ta mesaj iletildi kapalı.
0: Evet, kapalı.
1: Son görülme kapalı. Ne bileyim bilmem ne kapalı.
0: Evet.
1: Her şey kapalı. Hadi bunlar artık birazcık alışkanlık gösterdik.
0: Evet.
1: Son modamız ne? Bir yazışma yapıyorsun, ertesi gün bakıyorsun,
0: evet,
1: yazışma yok, silinmiş. Abi hayırdır yani, Mossad ajanı mısınız ya? Anlayamadım ben. Yani bu WhatsApp'la ilgili niye bu kadar...
0: Ya ona ben de çok takılıyorum biliyor musunuz? Az evvel söylediğim gibi. Siz de takılıyorsunuzdur mutlaka, var mı böyle? Ya da kullanıyorsanız eğer hani 24 saat geçerli olsun diye. Bunu niye açıyorsunuz? Verse mantıklı bir sebebiniz. Lütfen söyleyin bana.
1: Sizlik söz konusu ya.
0: Evet.
1: Her şeyi kapat, onu kapat, bunu kapat. Oğlum niye WhatsApp kullanıyorsunuz?
0: Evet, niye WhatsApp kullanıyoruz o zaman?
2: Korkunç bir şey bu.
0: Bence de. Ne dersiniz dostlar?
1: Mesajla devam et hayatına.
0: Doğru, SMS'le devam edebilirsiniz mesela, öyle bir durum olabilir. Şimdi siz de böyle kullananlardan mısınız? Yani arkadaşın tabir ettiği gibi bir ajan gibi kullanıyor musunuz? Hiç iz bırakmayanlardan mısınız? Yoksa siz de bunlara sinir olanlardan mısınız? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Evet arkadaşlarım böyle yapıyor, ben de çok sinir oluyorum diyebilirsiniz. Ya da tam tersi, evet ben de bütün özellikleri kapadım ama şu şu sebepten dolayı da diyebilirsiniz. Bakalım kimler neler söyleyecekler. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Sesli mesaj yollayın. Şöyle kısa kısa 15-20 saniye bolca mesaj alalım. Bakalım bu konu hakkında kimlerin hangi görüşleri var. Sonrasında bir konu daha.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye oyun kurucu aktör oldu, Türkiye artık başkalarının senaryolarında rol biçilen ülke değil dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda velilerin onay verdiği 924.191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Pakette kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunuyor. Kansere karşı dünyada bir ilk, yeni mRNA aşısı geliştirildi. Oxford Üniversitesi ve Moderna işbirliğiyle geliştirilen yeni nesil aşı, genetik risk taşıyan kişilerde bağırsak ve yumurtalık kanserini daha başlamadan durdurmayı hedefliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın çok yakın olduğunu Mart ayından bu yana en az 37 kez dile getirdi. Ancak 2 ayı aşkın süredir süren açıklamalara rağmen taraflar arasında gerilim düşmüyor. Filipinler açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken hasar gören hastaneler nedeniyle hastalar çadırlarda tedavi ediliyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
2: Haydi bakalım Hop Dedik Show. Şimdi sosyal medya kullanıyoruz. Bunun yanı sıra iletişim aracı olarak da WhatsApp değil mi ön plana çıkıyor. Biz de şimdi şu anda mesajları sizden WhatsApp'la alıyoruz. Onun da kendi içinde çeşitli ayarları var. Bu ayarlardan bir tanesi son görülmenin kapatılması. İşte mesaj okuduğunuzu gizlenmesi. Ve de şey var, süreli mesajlar var. Belli bir süreden sonra o mesajlar siliniyor. Sadece bu kişisel bir özgürlüktür. Bu böyle düşünülebilir ama mesela süreli mesaj kullanıp da aramızdaki yazışmayı ertesi gün ya dün biz şunu konuşmuştuk ya o neydi diye soranlara ben gıcık oluyorum. Ama o zaman kapatma. Notunu al yani ne bileyim bir şey al.

0: bir şey. Diyor ki o neydi diyor mesela. Niye? Süreli mesaj kullanıyorum, silindi. Allah Allah, ben senin şey hizmetçin ya da aynı zamanda asistanım değilim ki. Ortak konuştuk, niye sildirdin ki? Özcan, seni dinliyorum.
1: Hop dedik, merhaba. İstanbul'dan Özcan ben.
0: Buyurun.
1: İnsanların birbirine güveni kalmadığı için bugün evet. söylediğini yarın ona karşı kullanma.
0: Allah Allah.
1: Bence siliniyor.
0: E canım, akrabalar da yapıyor bunu yani. Akrabalarda birbirlerine güveni mi yok Türkiye'de? Yok mu? Aa, yalan. Hadi canım sizde.
1: Yani olabiliyor, bazen bizim de başımıza geliyor.
0: Ne geliyor?
1: Benim her şeyim açık bu arada yani.
0: Öyle mi?
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Yasemin de diyor ki bizde gizleyip bakıldığına duruma bakanlar var. Neden gizlersin diyor. Peki, böyle bir açıklama yapmış. Devam edelim, devam edelim. Buyurun, iyi akşamlar İhal Hanım.
3: Ben fikrimi söylemek istiyordum.
0: Tabii.
3: Bir insan neyse odur. Saklanacak bir şey yoksa gizleyecek bir şey de olmayacak.
0: Peki, onunla ilgili şurada bir yorum var. Dinleyelim isterseniz. Neden yapılıyor bu?
4: Süreli mesajlar açıldığı zaman
0: evet.
4: ekran fotoğrafı alınmıyor veya bir görsel attığınız
0: Doğrudur.
4: Zaman... Bu görselin fotoğrafını alamıyor. Anında süreli mesajları açan kişiye bildirim gidiyor çünkü.
0: Anladım. Peki karşınızda güvendiğiniz kişiyle konuşurken ekran fotoğrafınızı niye alsın ki? Davalı, kimsenin kimseye güveni yok yeminle.
5: Valla 24 saatte sil işlemini yapan ya eşinden bir şey saklıyordur.
0: Eşinden?
5: Ya sevgilisinden bir şey saklıyordur.
0: Ya da sevgilisinden. Yapma ya. Nasıl oluyor o iş?
5: Çünkü ben mesajları sil yaptığımda eşim direkt diyor hayırdır. Sen niye mesajları sil yapıyorsun?
0: Yenge akıllı.
5: O yüzden sıkıntılı bir durum.
6: Korkunç bir şey bu.
0: Korkunç. Konuşacağız dostlar. Bir reklam arası verelim.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 30

0: katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı, heyecanlı, kıpır kıpır hem eğleniyoruz hem tartışıyoruz. Hop Dedik Ayhan.

0: Bir iki noktada kaza, bir iki noktada araç arızası var. Gerek Anadolu yakası, gerekse İstanbul'da Avrupa yakası. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri sahil bağlantı noktalarından itibaren tıkalı. Allah kolaylık versin yolda olanlara. Dostlar, diğer kentlere de selamlar, diğer ülkelere de selamlar. Radyo Turkuaz iyi akşamlar diliyor. Çok kısa bir reklam arası. Sonrasında gelen cevaplara bir bakalım. Kimler neler söylüyor?
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
0: Tekrar buradayız. Selamlar, saygılar. Efendim, WhatsApp'ta her türlü o çeltikleri kapatan, son görülme, online değilim, süreli mesaj falan. Bunu sorgulayanlar var. Yaz diyor kardeşim diyor. Bunların hepsini yapacaksan diyor. Ne yani, ajan mısın sen diyor. Ne gerek var böyle şeylere. Sonra süreli mesaj açıyorsun. Ertesi günde dün ne konuştuk diye bana soruyorsun falan. Bazı dinleyicilerimiz dedi ki işte oradan fotoğraf falan aldığı zaman süreli mesaj buna izin vermiyor. Dediğiniz doğrudur ama çok böyle yani yabancı birileriyle konuşuyorsanız belki o özelliği anlık kullanabilirsiniz. Ama işe dost akrabaya da yapıyorsanız ya da yakın iş çevrenizde bilemiyorum yani o kısmı. Urfa'dan Sinan iyi akşamlar. Aslında bir süre sonra yazıştıktan sonra siliyor bu mesajlar demiş. Ne gerek var?

0: ben. Ona bir bakayım Mustafa Bey. Ona göre bir cevap verelim size. İzmir'deyiz Hasan. Yoldalar, beni dinliyorlar. Kahramanmaraş'tayız sevgili Mehmet. Gezmeye gidiyoruz. Oğlum Nuheren ve kızım İdil seni dinliyor. Peki devam edelim. Buyurun.
1: Delikanlı adam yazdığını silmez. İyi yayınlar.
2: Ay ne kadar değişik bir tip.
0: Ne dedi, ne dedi?
1: Delikanlı adam yazdığını silmez. İyi yayınlar.
3: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: Vay arkadaş. Mecit teşekkür ediyoruz. Mesut diyor ki abi ben de öyle kullanıyorum diyor. Süreli mesajları kullanmıyorum ama diyor görüldü falan filan hepsi kapalı. Aksi takdirde elinde iş oluyor. Küskünlükler oluyor. Gönül koymalar oluyor. Allah Allah niye? Ha okudun gördün niye yazmadın diye. Tamam. Devam edelim bakalım. Funda Hanım.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar Ayhan Bey. Ankara'dan ben Funda.
0: Buyurun.
4: Bu konuyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Ne yazık ki gerçekten buna en gıcık kapan insanlardan bir tanesi de bendim.
0: Tamam.
4: Ama ne yazıktır ki bir arkadaşım sayesinde ben de bunu kullanmak zorunda kaldım.
0: Niçin?
4: Süreli mesajlar bende yok ama mavi tik yok.
0: Niçin?
4: Şeyim içi yok, okundu bilgisi yok, hiçbirisi yok. Çok üzgünüm ki hayat bu şekilde devam etmek zorunda kalıyor bazen.
0: Allah Allah, enteresan. Peki.

0: sizler için yayındayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi WhatsApp hattımız, böyle cevaplar yollayabilirsiniz. 0505 188 30 00, gönder sesli mesajı gelsin.
2: Madem bize ölmüyordun, rolde

0: Kimmiş bakayım bu aslan?
1: Ayhan abi, seni çok seviyorum.
0: Hadi be. Öyle mi? İyi, hadi teşekkür ediyorum. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklam sonrası. Yine ilginç bir konu var. Görüşleriniz benim için çok kıymetli. Bakalım kimler neler söyleyecekler.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutar.

0: kaçırmayın.
1: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: işime bak.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show.

0: İyi akşamlar, buyurun.
1: Selam, hop dedik İzmir'den. Selam. Ayhan.
0: Ayhan Bey, saygılar. Teşekkür ederim, saygı bizden.
1: Akşam oldu mu bütün son aramaları, görüşmeleri, WhatsApp'ları, mesajları hepsini tek tek arama kayıtlarını siler geçerim.
0: Neden? Yani ya o kadar işin arasında oturup onu mu yapıyorsunuz bir de?
1: Telefonda resim tutmam, sevmiyorum.
0: Allah Allah.
1: Ve bu arada ben de 25 yıllık cep telefonu sektöründe çalışıyorum.
0: Telefonda resim tutmanın ne gibi bir sakıncası olabilir ki? Yani çok özel fotoğraflar değilse tabii ki.
1: Sevmiyorum. Hiçbir şey telefonda kalmayacak. Yani...
0: Allah Allah, değişik bir adam. Vay arkadaş ya.
2: Bu ne be?
0: Ne bileyim. Ayhan Bey?
1: Korku murku çekinme değil. Ben sevmiyorum.
0: Tamam peki, o zaman siz sevmiyorsanız biz de size saygı duyuyoruz. Helal olsun diyoruz.
3: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Şimdi dostlar,

Bazen yolculuğa çıkıyoruz. Ülkemiz toprakları yedi veren, tarlaların arasından, meyve bahçelerin arasından geçen yollar da var. Canımız çekiyor ağaçtan sarkmış şeftaliyi görünce, eriği görünce ya da kirazı görünce. Ama onun da bir sahibi var, bir üreteni var. Oradaysa belki rica minnet bir iki tane daldan koparılır. Hani göz hakkı da denebilir. Şimdi bir vatandaş Isparta'da yol kenarında gördükleri bir bahçeden 3 poşet kiraz topluyor. Aile bunlar. Bahçe sahibine de 50 TL bırakıyor ve helallik istiyor bir yazıyla. Şimdi 3 poşet kiraz 50 lira bırakılıyor ve helallik isteniyor. Tartışma şu. Kardeşim 3 poşet dolu dolu kiraz alıyorsun. 50 lira bunun karşılığı değildir. Nasıl olur da helallik istersin diyenler var. Bir de canım ne olacak her yer ağaç zaten. Adam almış. En azından kendisinde saklamamış diyenler de var. Bu konuda ben sizlerden yorum isteyeceğim. Kirazın kilosu ne kadar diye sordum. İstanbul'dan bahsediyorum. Zincir marketlerde 300 ila 350 TL arası değişiyormuş. Şu anda yapay zeka buna cevap verdi. Piyasa araştırması yaptı. Manav ve yerel pazarlar orada da 200 ila 300 lira arası satış oluyormuş kilosu kirazın İstanbul'da. Daha ucuzu gördünüz mü bilmiyorum. Sadece şu anda Google yapay zeka sorduğumda bana bu detayları verdi. Ben de sizlere şunu sormak istiyorum. 50 lira bırakması çok efendice bir hareket, çok güzel bir hareket. Canım almış 3 poşet, helallik de istiyor. Ne olursa olsun helal edilmeli mi? Ya da tam tersi.

Ya bir avuç alırsın 50 lira bırakırsın da 3 poşet alıp 50 lira bırakıp nasıl helallik istiyorsun? Siz bu işin neresindesiniz? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Yorum bekliyorum. Sesli mesaj atalım. Bakalım kimler neler söyleyecekler.

0: Saygılar. İlginç bir konu dostlar. Göz hakkı diye bizde bir şey vardır böyle. Hani bunu gidip Amerikalı'ya anlatamazsın ya da Avrupa'dan herhangi birine. Gördün mü işte bir tane iki tane göz hakkı vardır ama şimdi bu başka bir şey tabii ki. Bir vatandaş ailesiyle beraber yolda giderken kiraz ağaçlarını görüyor. 3 poşet dolduruyor. 50 lira ağaca bırakıyor. Yanına da bir not düşüyor. Diyor ki kirazınızdan aldım, hakkınızı helal edin. Şimdi tamam, göz hakkı göz hakkı da bunun karşılığı bu mudur? Birincisi bu. İkincisi, bazı dinleyicilerimiz diyor ki ya zaten tarladan hani aşağı yukarı o kadar eder. 3 poşet 50 lira eder mi tarlada da? Bilemiyorum ki. Ben size soruyorum işte. Şimdi görüşleri almaya başlayalım. Sadık, iyi akşamlar. Helallik tek taraflı olmaz. Adamın haberi bile yokken hakkını helal et demek onun gerçekten helal ettiği anlamına da gelmez. Mal sahibinin bilgisi ve rızası esastır. Ama onu bulamadığımız sürece nasıl olacak o iş? Oradan aldık mesela.
1: Ayhan Bey, şimdi 50 liranın bırakmasının sebebi şöyle olabilir.
0: Nedir?
1: Tarladan markete, marketten halka gelene kadar fiyat artışı
0: 200 liraymış
1: oluyor
0: ya, 200-300'müş.
1: Belki
0: baksana,
1: tarlanın hesabını katmış da olabilir.
0: He, tarlada üretim bu kadardır diyor.
1: Eller yani olarak.
0: Eyvallah. 3 poşet ama. Trabzon Esra, iyi akşamlar.
2: Ayhan, 3 poşet kiraz almayı biliyor. 50 TL bırakıyor.
0: Evet.
2: 3 poşetin karşılığı 50 TL kesinlikle olmamalıydı. Yani haram etsin demiyorum ama helallik istemesi de çok bomboş olmuş.
0: Peki siz tarla sahibi olsanız, ağaçların sahibi olsanız, orada not var.

0: hayal ediyor. O anda duygusal anlamda vicdanen ya öf deyip bir derin nefes çekip helal mi ederdiniz yoksa olur mu canım? Yine de insan bir danışır mı derdiniz? Onu da sorayım sizlere. Meryem diyor ki bahçe sahibinin verilmiş sadakası varmış. 3 poşet de kurtarmış, ağacı da götürebilirlerdi. Bence dinen asla uygun değil. Mal sahibinin rızası gerekirdi diyor. Peki Yavuz iyi akşamlar.
1: 3 poşet kirazın da 50 lira yani göz hakkı 3 poşet olmaz. Bir 50 lira da evet, hani dolu dolu gibi bir para olduğunu düşünüyorum. Bu da 2. Evet. Teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum.
0: Sağ olun, selamlar. Görüşleri alacağız dostlar. Bir Tarkan yorumu alalım.

Alkışlar alıyorum. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Şahanesiniz. Şimdi bir reklam arası verelim. Sonra yeni saate merhaba diyeceğiz. Yolculuğumuz devam.

Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj
2: Shop'u ekspertiz. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım. Pilot Garaj
3: Shop'u ekspertiz. Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
2: sigortam Net. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: bidanem.
1: Güzeller, yakışıklılar, herkese selam. Dostlar, saat kaç oldu? 19.03. Peki, bu tatlı devam edelim. Görüşler var. Bir şarkı daha dinleyelim. O şarkıdan hemen sonra yine görüşleri alacağız. Bakalım göz hakkı mı, helallik mi değil mi? Kim neler düşünüyor? Ben fikrimi kendime saklarım ama doğrusunu halk bilir. Vatandaşa soruyorum. Bakalım.

0: Bursa'dayız Kadir. Şu an sokakta satan var. Kilo 70 lira yazmış. Tarladan 25 lira olsa az koymuş diyor. 3 poşet göz hakkı neyin nesi, kendince gönlünü ferahlatmış ama paraya da kıyamamış diyor. Helallik istemek lazım. Hangi taraftan bakarsak bu olayı beterin beteri var deyip en azından buna da şükür demek lazım. Bursa'dan Kadir. Peki Kadir, teşekkür ediyoruz. Nasıl? Şeyde şu anda sokakta 70 lira var mı ya kiraz? İyi peki. Mustafa dede New York'tan bizlere bildiriyor. Burada da diyor mesela bazı yerlerde meyve ağaçları vardır. Çok nadir diyor daha doğrusu, pardon. Bizim mahallede diyor yaşlı bir çiftin şeftali ağacı var. Onlar da herkese bedava dağıtırlar. Onlar göz hakkı falan bilmezler diyor. Ama esirgemezler de diyor. Ha, anladım peki. Teşekkür ediyoruz. Malatya'dayız Servet. Ya adamın belki de parası yok. Çocukların eli boş dönmemek için yapmış olabilir. Tamam 3 poşet ama koca koca ya. Sen de etme yani. Öyle düşünüp helal etmeli bence diyor. Tamam peki o zaman. Ahmet Bey.
1: Ayhan iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Benim hanım helal etmem diyor.
0: Tamam sen?
1: Ben helal ederim diyorum.
0: Aha karı koç arasında kavga var.
1: çiftçileri çok cömertlerdir. Bunları hor görür.
0: Türk çiftçileri cömert, cömert. Ama bir şey söyleyeceğim, cömertlik de bir noktaya kadardır ya. O ne öyle 3 poşet kiraz alıp da helal et 50 lira bırakıyorum demek de yani, bilemedim, siz bilirsiniz. Buyurun.
1: Pardon. Helal etmiştir yani.
0: Peki.
1: Aran adam ayıp etmiş biraz.
0: Peki.
1: İzmir'den Ahmet. Saygılar.
0: Ayhan Bey merhaba, ilhamı küçük, ziraat mühendisiyim ben. Heh, konunun sahibi geldi. 1 kilo kirazın maliyeti zaten 50 TL civarı diyor. Bilmiyorum ki yani, birçok dinleyicimiz de bilmez bunu. Kirazın maliyeti tarlada ağaç başında 50 lira mı? 3 poşet 2'şer kilo topladıysa toplam 6 kilo yapar. Bunu da 100 ile çarparsak 600 TL bırakmalıydı diyor. Hesap ortada.
2: Yok tabii.
0: Hesap ortada. Teşekkür ediyoruz. Almanya Köln'deyiz Levent. Bence bir poşet alsaydı ve para da bırakmadan helallik istese olurmuş. Fakat şimdi sen 3 poşet alıyorsun, sonra da 50 lira bırakıyorsun. Bu hiç olmamış vallahi. Küfreder gibi olmuş diyor. Peki teşekkür ediyoruz yorumlar için. Reklam arası mı vermemiz gerekiyor? Peki.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex

0: Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: ister ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Gerçekten her akşam çok sıkışıktır. Bu kazayla beraber daha da sıkıntı olmuş. Aşağı yukarı 20 dakika evvel bilgi girilmiş. Nurtepe Ok Meydanı bağlantı yolu vardır ya. Orada bir kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir de Sezen Aksu yorum alalım.

0: merhabalar. Bir vatandaş Isparta'da yollardan geçerken bir kiraz tarlasına denk geliyor. Ve ağaçtan sarkan kirazları görünce canı çekiyor. Ailesiyle beraber eskilerin tabiriyle ağaca dalıyorlar. Biz öyle derdik çocukken de. Hadi gidelim Ahmet abinin ağaçlara, dut ağacına dalalım falan, elma ağacına dalalım. Dalıyorlar ama hani göz hakkı tamam. Fakat 3 büyük poşet, sonrasında oraya 50 lira bırakıyor ve hakkınızı helal edin diyor. Ben diyor kirazınızdan aldım 3 poşet. Şimdi vatandaş ikiye ayrıldı tabii ki. Ya kardeşim madem öyle 50 lira da bırakmış, helal olsun denmesi gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Kimisi diyor ki ne olursa olsun diyor. Yani karşı tarafın helal sözünü duymadan, helal ettim sözünü duymadan oraya para bırakmak da yanlış. Nasıl olacak bu işler? Son mesajlar. Bakalım kimler neler söylüyorlar. Buyurun, iyi akşamlar. Sadi Bey.
1: Ayhan'cığım iyi akşamlar. Merhabalar.
0: Merhaba.
1: Kirazın maliyeti yoktur.
0: Nasıl?
1: Ama emeği çoktur. Bu arkadaşın...
0: Maliyeti yoktur, emeği çoktur. Hiç mi yok yani? O kadar yok mudur?
1: Topladığı kirazın cinsi Napolyon galiba. Yanlış görmediysem.
0: Valla fotoğraftaki oysa yer, ben de öyle gördüm. İri iri etli. Valla soğuk soğuk ne güzel giderdi. Olsa da yesek değil mi? Devam edelim.
1: 50 lira bırakarak tam Napolyonluk yapmış bence.
0: Para, para, para.
2: Yok deme.
3: Sevgili adaşım, 3 poşet göz hakkı olmaz. Göz hakkı dediğin bir avuç olur, bilemedin 2 avuç olur.
0: Evet.
3: Bu yoldan geçen 5 kişi gelse, 3'er torba toplasa adama yiyecek meyve kalmaz. İlla ki helal etmiştir ama alınadan biraz saygısızca davranmış.
0: Güzeldi o. Her geçen göz hakkı 3 poşet doldurursa kime ne kalacak? Son bir görüş.
4: Ankara'dan Dilhan'la.
0: Buyurun.
4: Dalında görürsün. Bahçesinin içine de girmezsin. Dal dışarıya sarkmış olur.
0: İki tane.
4: Canını çeker. Ha. Bir iki tane alır yersin.
0: Tamam.
4: Ama sen git 3 poşet doldur, ondan sonra da hakkını helal et de.
0: 50 lira bırakıyor ama.
4: Yani ben olsam ben helal etmem şahsen.
0: Hayda. Peki mesaj yollayan tüm dinleyicilerime teşekkürler. Yavaş yavaş konuyu da toparlamış olalım. Kısa bir reklam, 30 saniye.
5: Bir reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan

0: Değil.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir,
3: bir iki üç Migros yemek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
3: Dostlar bir kez daha merhaba. Reklamlardan hemen sonra artık biraz böyle hüzünlü şarkılar, aşk dolu şarkılar dinlemenin zamanı. Sizleri 1993 yılına götürüyorum. Açılış

0: Şu Orhan Gencebay ve Sibel Can'la yapıyoruz. Ya aradan o kadar zaman geçmiş ama şarkı sanki dün okunmuş gibi değil mi? Haydi o zaman başlayalım.
1: Duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
2: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
1: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
2: Bilhassa sen.
1: Hayır sen.
2: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
1: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
2: Söyle o zaman.

0: Dostlar bugün biraz arabesk takılacağız. Bence iyi de olur, ne dersiniz? Saat 5'ten bu yana güldük, eğlendik. Artık biraz sakin sakin bu hüznü yaşamanın zamanıdır. Kısa bir reklam, 19 saniye. Birazdan tekrar buradayız.
1: Bir reklam. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Türk müzik tarihinin hiç kuşkusuz çakıl taşı, kilometre taşlarından bir şarkı. Tabii ki Selami Şahin, özledim her şeyini Sıla yorumuyla geldi. Çay ve kahveler şirketten bence bu tatta devam edelim. Günün bu vaktine Ebru Gündeş bence çok yakışır.

0: aynı için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

gelen indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: At yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse, yarın saat tam 17'de Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

hasretine alışırım, alışırım. Karışır.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık

0: kalsın.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkboğaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik Ay Işığı nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizde hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

Ben hiçbir zaman insan sarrafıyım diyemedim kendime ne yazık ki. Ama bazı şeyleri çok net görebiliyorum. Herkes mesela davranışlarıyla kendini belli eder. Yanınızda kalmak isteyen size sevgisini gösterir sevgili dinleyenler. Siz onun sevgisini sözel olarak da duyabilirsiniz. Davranışlarıyla da gösterebilir, onu da görebilirsiniz. Ha, gitmek isteyen de ne yapar eder çıkar hayatınızdan. Siz istediğiniz kadar bağlayın, istediğiniz kadar tutmaya çalışın sıkı sıkıya, bir şekilde gidiyor. Bazen hiçbir şeyi kurcalamamak ve düşünmemek lazım aslında. Her şey olacağına varıyor çünkü, değil mi, nasıl olsa? Hayat bir yol çiziyor ve biz de oradan gidiyoruz. İşte gittiğimiz yol, gitmek istediğimiz yolda olsun ve bizi hep güzelliklere çıkarsın.

0: iyilik yapmak. Hepimizi iyi hissettirir değil mi sevgili dinleyenler? Yine sözümüz kendimize gelecek. Kendimize iyilik yapıyor muyuz? Bu konuda ama şunu bilmek lazım. İyilik ne değildir biliyor musunuz? Size yapılan saygısızlıklar ve kötülükler karşısında büyüklük bende kalsın deyip susmak. Bu iyilik değildir. Ya da tatsızlık çıkmasın diye her şeyi alttan almak da iyilik değildir. Senden yardım istemeyenlere ısrarla yardım etmeye çalışmak da iyilik değildir bu arada. Sizden istemiyorsa ısrar etmeyin. Ya da kendi ihtiyaçlarınızı erteleyip başkalarını öncelik haline getirmek. Bu da iyilik değildir. Size karşı yaptığı hatalardan dolayı pişman olmayan birini affedip yeniden hayatınızı almak da iyilik değildir sevgili dinleyenler. Yani özetle iyi biri olmak istiyoruz. İstiyoruz. Bu da çok da güzel bir durum. Ama nasıl olunması gerektiğini, nasıl iyi biri olabiliriz'i daha derin düşünmemiz gerekiyor. İyiler saygı görür sevgili dinleyenler. Saygı gördüğünüz takdirde iyi olmaya devam edebilirsiniz. Ama saygı.
1: Gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamam için senin sevgine muhtacım.

Bir yolculuk hayat. Belki uzun, belki kısa. Bunu bilmiyoruz. Kimine kolay, kimine zor. Bir yolculuk en nihayetinde. Önünde sonunda nihayete erecek olan bir yolculuk. Geri dönüşü muhal olan, ebedi diyara varılacak bir yolculuk. Herkese imtihan olan da bir yolculuk. Kimine zenginlikle, kimine fakirlikle, bollukla, darlıkla, yalnızlıkla, kalabalıkla, mevkiyle kimine, kimine şan, şöhretle, eş ya da dostla. İmrendiğimiz hayatların imtihanını bilmediğimiz bir yolculuk da aynı zamanda, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Bilmiyoruz çünkü o imrendiğimiz hayatların imtihanını. Yine imtihanın yanı sıra birçok imtihanı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Türkubaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ay Işığı'nın ilk saatine artık yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken Instagram'da Uğur Eralci sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Çok teşekkür ederim oradan bizlere ulaşan dinleyicilerimiz, hatta takip eden dinleyicilerimiz, Ay Işığı ailemize katılan dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz.
1: Zaman zaman hepimiz yıpranıyoruz. Hem de öyle böyle değil. Öyle bir yıpranma ki neredeyse gözlerimizden yaşlar sel olurcasına akıp gidebiliyor. Bu bence insani bir ihtiyaç, biliyor musunuz? Yani nefes almak gibi aslında. Hava gibi, su gibi, yemek gibi. Böyle bir ihtiyaç. Ağlayınca güçsüzleşmiyoruz sevgili dinleyenler. Biz genelde çok fazla zayıflık göstergesi olarak düşünürüz ya ağlamayı. Tam tersi. Ağlayınca içimizde biriken o duyguların bir kısmını dışarı atıp daha da güçleniyoruz. Çünkü onlar içimizde olduğu sürece bizi zayıflatıyor. Ağlamak güçsüzlük göstergesi değildir kesinlikle. Ama ne olursa olsun içinizde ne duygu varsa, üzülüyorsanız, kalbiniz kırılmışsa, bunun yansıması vücudunuzda ağlamaysa ağlayın. Bırakın o duygunun hakkını vererek yaşayın. Yüreğiniz de ferahlasın.

dokunduğunuz her şeyin aslında bir gün yok olmak için şimdi var olduğunu kendimize sanırım çok sıkça hatırlatmamız gerekiyor. Hani gün bittiğinde, herkes gittiğinde, zamanı da geldiğinde elinde kalan tek şey aynada gördüğün kişi oluyor işte. Zamanını, çabanı sarf ederken işte bunları göz ardı etmemeli insan. Çünkü her şey, ama her şey bir gün gitmek için geliyor, bitmek için de başlıyor. Hani hayat bu ya, bir nefeste geliyoruz, yine bir nefeste bizi var edenin yanına geri döneceğiz. Bir söz vardır, mezarlar sessizce uyuyanların yeridir diye. O yüzden o sessiz uykuya bir gün biz de dalacağız. Ama şunu bir kere daha hatırlatmalı kendimize. Her şey bir gün gitmek için geliyor, bitmek için de başlıyor. Şu an için düşünecek olursak, elimizde kalan tek şeyin aynada gördüğümüz kişi olduğunu görüp ona iyi bakmalı. Ama iyi bakmalı.

acı çekmek özgürlükse, özgürüz ki.

şöyle baktığımızda aslında çoğu şeyin hiç zor olmadığını ama insanların gerçekten zorlaştırdığına şahit oluyoruz. Mesela biraz daha güzel olmayı deneyebilmeli insan. Biraz daha nazik olmayı, kırılmamayı değil de kırmamayı öğrenmeli. Sevilmekten öte güzel sevmeyi bilmeli mesela. İncelikler yapmalı, hoş görmeye çalışmalı. Hani sabır da bir duadır diyoruz ya, sabrettiğimiz güzellikler var. Bir bir bulsun bizi. İnsan önce insan olduğunu bilmeli yani sevgili dinleyenler. İnsanlığın, sevginin azaldığı, insan kullanımının arttığı dönemdeyiz ne yazık ki. Sade kalabilmek ve olabildiğince insanlardan uzak yaşamayı istiyor mesela insanlar. Mesafe huzurdur diyor. Neden peki? Çünkü yaşadıklarımızdan ama farkında olmadan yaşattıklarımızdan. O yüzden güzel olmalı insan. Yüreğiyle, diliyle ve kalbiyle. İşte öyle güzel insanlara çıksın yolumuz. Ve öyle güzel insanlardan olalım.

dedik ya aslında, empati. Mesela sana göre ufak şeylere takılıyor, sana göre gereksiz üzülüyor, sana göre büyütülmeyecek şeyler bunlar, sana göre uzatılmaması gereken şeyler diye düşündüğünüz oluyor mu? Peki ya ona göre, onun perspektifinden bakabiliyor muyuz hiç olaya? Onun gözleriyle gördük mü hiç mesela yaşananları, ya da onun yüreğiyle hissedebildik mi? Evet, sana göre ufak şeylere takılıyor olabilir ama ona göre ufak olmasa gerek demek ki. Kimse gereksiz üzülmez ya da büyütülmeyecek şeyler olabilir sana göre ama ona göre olabilir. Yani sencesi ve bencesi var bu durumun. İşte empati burada tekrar devreye giriyor sevgili dinleyenler. Onun perspektifinden de bakabilmek olaya. Onun yüreğiyle hissedebilmek. Verdiği hasarın farkında bile olmayan insanlar var. Ne acı. İşte onlardan olmayalım sevgili dinleyenler. Olmayalım.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

geriye saramayacak olduğumuz bir hayatımız var değil mi sevgili yeniler? Ne yazık ki geçen gidiyor. Pişman olamayacağımız şekilde geçirmemiz gerekir aslında. Düne vahlanmak bugünü iyileştirmiyor. İyileştirmediği gibi yarını da heba etmeye birebir oluyor adeta. Güzel şeyler yapabilmek için hep bir zamanı bekliyor. Olduğumuz yerden memnun olmuyor ve olmak istediğimiz yerin de hayalini kurup duruyoruz aslında. Zorlukların neticesinde büyük başarılar

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş uğurlarken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Ve üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek sevgili dinleyenler. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Abdurrahim Karakoç. Kendi hayatını şöyle anlatıyor şairimiz. Ebedi kudretin tek sahibinden alınan emir üzerine 7 Nisan 1932'de dünyaya gelmişim. Çocukluğum şöyle böyle geçti, kıt imkanlarla geçti ama kıtlık yıllarına rağmen hala o günleri özlerim. Birçok kimseye o yılları anlatsam özlenecek nesi var diyebilir ama ben hep çocukluk yıllarımı sevdim. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladım. Zaten bizim oralarda her genç şiir yazar. Bu tutku başka bir meşgalenin veya işin olmayışından kaynaklanıyor gibime de geliyor bazen ama ben de avareydim. Boşluğumu şiirle doldurmaya çalıştım. Benimle şiire başlayanlar yalnızlıktan, yardımsızlıktan dökülüp gitti diyor. İlk yazdığı şiirleri iki kitap olacak şekilde böyle birikse de beğenmiyor ve yakıyor. Ama sonrasında şimdiye kadar 12 şiir kitabı, bir tane de makalelerinden derlenen nesir kitabı var. Ve Abdurrahim Karakoç 7 Haziran 2012 tarihinde aramızdan ayrıldı sevgili dinleyenler. Sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyorum kendisini. Üçüncü saatimize onun türküsünü de çok sevdiğimiz Mihriban şiirini, öncesinde hikayesini paylaşarak, sonra şiirin kendisini paylaşarak başlayacağız sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Abdurrahim Karakoç Mihriban'ı şöyle anlatıyor. Bazıları Mihriban şiirindeki aşkını gerçek mi diye soruyor. Gerçek tabii ama adı Mihriban değil. O gençliğimde yaşanmış bir aşktı diyor. Ama şimdi adını deşifre etmem ayıp olur. Benim takmış olduğum sembol bir isim aslında Mihriban. Masa başında yazılmış hayal bir aşk bu tadı ve lezzeti vermez. Yaşayacaksın ki yazacaksın. O zamanlar elektrik yoktu. Lamba ışığı altında yazıyordum ve şiire başladığımda lambadaki alev titremeye başladı. Lambadaki alev üşüyor çıktı. Bazen aklıma düşüyor. Ben unutursun diyorum ama insan hiçbir zaman unutamıyor. O bir mektup üzerine yazılmıştır. Benim gönderdiğim bir mektuptan dolayı bir cevap aldım. Unutmak kolay mı? Mektubun başlığı. Televizyonda verdiği bir röportajdaysa kendisine Mihriban'ın kim olduğunu soran muhabire, dünyanın her tarafında ben de bilmiyorum artık kimde olduğunu. O şifreyi açmayacağım. O şifre öyle kalacak, çözülmeyecek diye nükteli bir de cevap veriyor. Sonrasında da herkesin bir Mihriban'ı vardır diyor. O zaman şiiri dinleyelim. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yer deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar

değişse bile eski töre, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne. Kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım karabahtın tahammülüne. Taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi, gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Bana katılır mısınız bilmem ama çoğunuzun katılacağını düşünüyorum. Gecelerde saklıdır tüm hüzünler aslında. Gözlerden damla damla süzülen nemler gecelerde saklıdır. Mesaisi gece başlar adeta. İşte bu yüzdendir ki kalbi kırık olanlar hep geceleri inler. İtiraf edeyim, aynı şekilde benim de böyle geceler sığınağım oldu. Yani kandırmaya gerek yok birbirimizi. Siz de o karanlık kucağın korkusu olsa bile sığındığınız olmuştur eminim. Çünkü yaralı yüreklerin feryadını bir tek geceler dinliyor gibi sanki. Kanayan gönüllerin feryadıdır tabiri caizse. Sessiz çığlıkların sükutudur. Susarak özleyenlerin ve severek ayrılanların da matemidir geceler. Tamam, iki hecedir aslında. Gece. Nasıl bir sırrı varsa fısıldıyor kulaklara, diyemediklerini hiç kimsenin. Bak mesela bu da benim diyemediğim sözlerimdir. Dinler, dinler, çözülsün dilim diye beklerim tabii ki. Radyo Türk Uvaz'dasınız. Ben Uğur'la Ay Işın Öbetindesiniz. Ama hepimizin yüreği ise şimdi sıra bu şarkıda.

mısın? Akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

şiir dokudum. İplik iplik nakışında sen varsın. Aşk yolunun kanununu okudum. Madde madde yokuşunda sen varsın. Fikir vadisinden bir ırmak geçer. Eğilir serviler, suyundan içer. Bağrında ay doğar, zambaklar açar. Sessiz sessiz akışında sen varsın. Öz suyusun hayat denen şişenin. Nedenisin kederle neşenin. Sevda cephesinde şehit düşenin. Donuk donuk bakışında sen varsın. Hep senin renginde görünür bahar. Yaprakta yeşilin, gülde kokun var. Yama yama kalbimdeki yaralar. Sıra sıra dikişinde sen varsın. Gidip de yorulma çok uzaklara. Sen seni gel benim içimde ara. Umut güneşimin mor bulutlara girip girip çıkışında sen varsın.

Ve yine bir uğurlayışı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Sessiz sessiz bizi gecesine ortak eden birçok dinleyicimiz vardı. Ona çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayal kırıklıklarından uzak, umudun hep masmavi mutluluğuyla kaldığımızda günler diliyorum. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın da sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz hiç olmasın. Ve sizler de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde Uğur'la güne merhaba da, ama sabah değil de akşam aramıza katılanlarla yine saat 21'i gösterdiğinde kavuşmak üzere.